Hayat acımasız, bizler savunmasız. Yargı mahşerde, hayırda şerde. Şu insanlık nerede? Ben bütün dostlarımı kendim gibi bildiğim için kaybediyorum. Ama olsun. Ben insanları, ben yaşamayı ve ben sevmeyi çok seviyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: İnanmak, bir çocuk gibi kanmak, gözlerinde kaybolmak. İnanmak.

dostlarım, yorgun artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım artık. Yorgunum dostlarım, yoruldum artık. Vefasız yıllara dargınım.

0: Nemrut Dağı gibi yüce, sinesi Gülistan. Bir Adıyaman adı bıraktım geriye, bir de iki can. Zamanı bükebilsem, dönsen en başına, barış için yürürdüm yine tek başına. Kürdü türkü kattım gözyaşına, bir ülke aktı mezar taşına.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Vay vay vay, günaydın. Efendim, cuma sabahı 14 Ağustos'un, haydi cumalar diyelim. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun inşallah. Bir hani derler ya, bir kötü bir de iyi haberim var. Der sorsan önce kötüyle başla derler genelde. Kötü haber, benzine zam gelmiş. 71 küsür olmuş, sabah gördüm. İyi haberde mazotta biraz indirim vardı az bir şey. 80'den 82'lere 79'a düşmüş. Böyle içimden geldi, paylaşayım dedim. Bir tarafta internet üzerinden baktığında motorine bayağı büyük bir zam gelecek deniliyor. Diğer bir tarafta gazetede diyor ki 9 ya da 8 lira 9 lira indirim olacak diyor mazotta. Allah, sabah gördüm 79'du. Benzinde 71'di, yanlış görmediysen.

biraz da takımımızdan bahsedelim yani. Beşiktaş'tan da birkaç kelam olsun değil mi? Dün akşam Trossard denedik, oyuna bir girdi hoca sağ olsun. Onu da denemiş oldu. Korkulu biraz süreç yaşadık ama Vaslav Černý hemşerilerine acımadı. Onun sayesinde dün akşamki maçı da kazandık. İlginç olan şu, 4 maç yaptı, gol yemedi Beşiktaş. Çok ilginç. Daha önceki durumlara göre biraz daha böyle başarılı görülüyor. 4 maçta hiç gol yemeden playoff'a kalmak. Hepsini canı gönülden kutluyoruz. Hocamızı, futbolcularımızı, taraftarımızı. Ama yenilince biz değişiriz bak. Anında değişiriz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Doblo'da faiz yok, kazan çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Defne.
1: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
2: Ya baba, 5 dakikadan sonra hemen yatacağım.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
10: İsmim Mustafa Ak, Kral FM dinleyicisiyim. Yaşım 55. Anonsu duydum. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
11: İsmim Ozan Namdar. Bornova'da yaşıyorum. Yıllardır Kral FM'i dinliyorum. Kral FM'de Afrika Ali'yi dinlerken otobüsün Bornova Hükümet Konağı'nda olduğunu öğrendim. Gelip şifremi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Yılmaz Çardak abime ve tüm Müslümcülere armağan ediyorum.
9: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Kayseri'den Mehmet abi, ben rüyamda görmüştüm. Gördüğüm gibi Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, çıktı diyor. Abi dün 2-0 demiştin, bugün 1-0. Demek ki rüyanda gördüğün çıkmamış. Kazanma bölümü tamam, o çıktı da öbürü yok. Osman Baydoğan, yolunuz açık olsun. Hüseyin abi, Hüseyin Çetin Bulut, günaydın abim. Kıbrıs'tan bir mesaj geldi. Asgari ücret 70 bin lira, benzin 61 lira, mazot 60 lira. Yayından sonra Kıbrıs'a gidiyoruz, oraya yerleşiyoruz. Beşiktaş kazandı, Lukaku geldi, ciddi bir orman yangını yok, Amerika İran arası yumuşuyor, gram altın yükselişte, siyaset olmasa hayat güzel ilerleyecekti diyor. Muhammed

0: günaydın. Modena'dan Mehmet sabah kahvesi gibisin diyor. Teşekkür ediyorum. Amacımız o zaten. Bak sloganımızdan belli bizim zaten.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: İtalyano iyi gidiyor. Sebo göndermiş. Osman abi. Muhammed'e poğaça falan alırsan bozuşuruz bak. Sakın. Alma gitsin parasıyla alsın. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Hasan göndermiş Danimarka'dan. Avusturya Graz'dan Recep abi. Recep Köksan Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bu sene şampiyonluk 4 takım arasında çekişmeli olacak galiba diyor. Valla ben Anadolu takımlarında katılmasını isterim de. Anadolu'dan hakemler katılıyor daha çok. Bizim Anadolu takımları çok katılamıyor. Serdar Ankara'ya günaydın.

Dušan Bilajović, Jovović değil o. Sevgili Kadir Afyonkarahisar'dan Jovović yazmış. Dušan Bilajović. Bayağı bir çalıştı. Muhammed Salah var. Şaka şaka diyor. Muhammed Salah, Dušan Bilajović, Lukaku, Ukuçuku, Türkiye Süper Ligi başlıyor diyor. Başlasın bakalım ne olacak, neler göreceğiz. Günaydın. Bence de Anadolu takımlar için hakemler katılıyor. Recep Dolmuş göndermiş. Sivas Spor'a bak demiş. Baktık valla. Kolay gelsin. Şampiyon Kartal o kadar diyor. Bursa'dan Suat Karabin'e. Çok zor öyle. Hemen astırıp kesmek, deliği görmeden paçayı sağlamak. İki transferle şampiyon. Yani orada bir eksik transferimiz var. Onu da işte söylemeye benim dilim varmıyor. Onu da yaparsak İkbal Türkmen Kayseri'ye selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bugün dün Beşiktaş'ın kupadaki galibiyeti, bugün de ligin başlaması, futbola artık döndük. Epeydir bahsetmiyorduk. Yani artık bol bol bahsederiz de. Bülent de çok seviyor. Bu akşam Galatasaray'ın maçı var Çorum'la. Çorum Futbol Kulübü ile saat 21.30'da. Yarın Kasımpaşa Trabzon saat 19.00'da. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı da saat 21.30'da cumartesi günü. Pazar günü de Beşiktaş Eyüpspor'la saat 21.30'da karşılaşacak. Tüm takımlarımıza başarılar dileyelim. Hak eden kazansın, iyi oynayan kazansın. Kazaya gelmesinler.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var okullarla ilgili. Okulların açılmasına da zaman daralıyor. Ne zaman tatil başladı, ne zaman bitecek? Bu nasıl hız? Diyor ki İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni dönemde okullardaki güvenliği arttırmak için 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek açıklamasını yapmış. Bahçede güvenlik görevlisi olacak. Çocukların akran zorbalığı altında ezilmesini önlemek için anladığımız kadarıyla.

kurtar beni buralardan diyor Atacan. Önce Kıbrıs'a geçeyim, sonra Yunanistan'a geleceğim Atacan. Kurtaracağım, çekip çıkaracağım seni o hayattan. Senetleri nasıl ödeyeceğiz işte? Birgül Hanım günaydın. Ankara Etibiskut'tan Sata ablamız. Beşiktaş'ı Can Yürek'ten tebrik ediyorum. Çorumlu olarak bugün Çorum Spor'a Can Yürek'ten başarılar. Yolu açık olsun diyor. Çorum Osmancık'tan Nasip göndermiş. Diyor ki Çorum Spor varken şampiyonluk için kimse heveslenmesin. Ne diyeyim abi? Sekersin Trabzon olur demiş. Allah gönlüne göre versin.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emekler çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
7: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anladım.

0: Aksamızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

geldi de bitiyor İbrahim abi. Aham da ustasını öndürdü. Bremen'den Şafak. Hayırlı cumalar Beşiktaşlıları tebrik ediyorum diyor. Teşekkürler. Doğuştan Çorumlu olup Galatasaraylı olan arkadaşlar kendim de dahil diyor. Akşam kimi destekleyeceğiz bilemiyorum diyor. İki taraftan da mutlu olursun ya, fark etmez yani. Çorum yense oh dersin. Galatasaray yense de oh dersin. Sen beraber gözülürsün. Hasan günaydın, İzmit'e selam olsun. Kocaeli Spor'a başarılar demiş. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Herkes kendi takımının şampiyon olmasını istiyor. Ama başkaları

Sevgili kardeşim şu an bizi dinliyor. Rockstar'ın en çekici erkeği Murat kardeşim deyince meraklanıp soranlar var. Nedir falan diye çekici kendisi. Araba çekiyor. Oranın en çekici erkeği. Araç çekmeye devam ediyor. Murat selam olsun. Güzel kardeşim. Aslında böyle bir hediye olsaydı, elimizde bir hediye olsaydı, çok güzel bir soru var elimde. O zamana saklayayım dedim ama neyse, yok ya, bu muhabbeti yapayım ben. Başka zaman başka bir soru buluruz. Şöyle başlıyor. Trafikte saygı duyulan en nadir araç hangisidir diye sorsam hepiniz farklı farklı yazacaksınızdır. Bak, saygı duyulan en nadir araç. İtfaiye diyenler çıkar, ambulans diyenler çıkar. Envai çeşit arabayla ilgili bilgi paylaşırsınız ama kimsenin aklına çöp kamyonu gelmez. Evet, yanlış duymadınız. Hüseyin abi, Hüseyin Çetin Bulut'a bir selam olsun. Yani öyle bir saygı duyuluyor ki kimse, arkasında kalan kimse sinirlenmiyor, bekliyor. Ambulansa bile atırlananlar var, yol vermiyorlar ambulansa, biliyorsunuz, önünü kesiyorlar. Çöp kamyonu görünce sakin kalıyoruz, bekliyoruz. Hatta çöp kamyonu görünce, ya arkadaş nereden bu yola girdim, arkadan çıkış falan yok mu? Öyle bir kendimizi kaptırıyoruz. Ama ona duyulan saygı, onun arkasında beklerken korna öttürmeden. Bu saygıyı başka yerde niye gösteremiyoruz biz ya? Trafikte saygı duyulan en nadir araç. Çöp kamyonu çıkmış.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ağustos Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan daha sonra jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Gündeminde yine terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Sizlerden devletinize güvenmeye devam etmenizi rica ediyorum dedi.
2: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın, bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuris ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınanlar arasında. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kutlamalar öncesi AK Parti sözcüsü Çelik, iktidar partisinin çeyrek asırlık yürüyüşünü değerlendirdi. AK Parti bir dünya markasıdır dedi.
3: Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. Bu açıdan baktığımızda da 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde 25 yıl içerisinde aslında AK Parti'nin kendisi kurumsal olarak dünyadaki en büyük tecrübeyi biriktiren partilerden bir tanesi oldu. Siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından bir dünya markası artık AK Parti.
1: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırdı, %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
4: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
1: 2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu. Yükseköğretimde öğrenci affı için başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Halleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,16 değer kazancıyla 14.132 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.88, euro 55.27, gram altın 6.660 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında.
5: olmasa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Avrupa'yı garantiledi. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Vlahovic resmen Beşiktaş'ta Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandı. Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'la Arca Çorum Futbol Kulübü Rams Park'taki açılış maçında karşılaşacak. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş bekleniyor. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya güneşli 39 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: FM. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

En azından son iki gün her gün hoca dönüyor, gözümüz aydın. Beşiktaş helal olsun, 10 numara 5 yıldız diyor Avusturya'dan Atalay. İzmir Buca Belediyesi temizlik işlerinde şoför Serkan diyor ki bize hiç saygı göstermiyorlar. Arkamızdan gelenler kornaya basıyor diyor. Aa, İzmir'den gelen bir mesaj doğrultusunda. Gaziantep'te de aynı şeyi söylemiş, Mehmet de yazmış ama diğer taraflardan gelen mesajlarda da saygı sonsuz. İlham Uzun, Avustralya'ya selam Sidney'e. Harun, Şili'ye denize veya pikniğe gidecekler varsa hazırlıklı gitsinler diyor. Denize gidemezler, yasak var. Bir gün anons ettik zaten. O havada, o yağmurda, o fırtınada da hala gidiyorlarsa Allah akıl versin. İdris, İETT şoförü, gerçekten her gün hemen hemen denk geliyorum çöp kamyonuna. Hiç sinirlenmiyorum diyor. Arada bir yolculara bak. Onlara bir bak sen.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şey ye, Dardanel tonlu aç ye.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Ama dememek için ama.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim, mutluluk.
12: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
10: Anahtar.

0: gün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detay

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

8.23 saatlerimiz. Hayırlı sabahlar dedik. Hüseyin Güler geldi, vay. Beklemiyorduk. Bitsin. Çankırı merkezden yine benim için enerjik bir şarkı var mı diyor. Gördüm, bu var abla. Sen kendini hiç gözle. Balıkesir Sındırgı İsmail, günaydın. O İstanbul'dan Celal çok derdi, mektup yazmış. Okuyayım da önce.

0: İnşallah duymuyorsa sen ya. Konya'dan Hasan.
1: Yalanım.
0: Çöp kamyonları ile ilgili bir şey söyledin ya. Diyor, 3 gün sonra haberlerde duyarız. Meşhur olmak için yaparlar diyor.
1: Gözlerim yalan.
0: İnşallah yapmazlar. İnşallah. Bugün evlilik yıl dönümü 33 sene olmuş diyor Umut. Zaman nasıl geçiyor diyor. Mutlu mesut geçsin ya. Kazasız belasız. Nazardan uzak. Başka çiftlere örnek olarak geçsin. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim.

0: Kupa Sunuculuğu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ağustos Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Tarihi bir adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye yasası için tarihi bir adım dedi. Erdoğan, on binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Huzurun yüzyılında yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz ifadelerini kullandı. Terörden ebediyen kurtulacağız hürriyetinde manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri Beştepe'de kabul etti. Ailelerle tek tek ilgilenen Erdoğan vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu söyledi. Süleymancılara şafak baskını ilk sayfada dikkat çeken başlık, Süleymancıların lideri Alihan Kureş'in elebaşılığını yaptığı çeteye şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ gibi örgütlenen çeteye ait 32 şirkete el koyuldu. Elebaşı Kureş dahil 37 kişi gözaltına alındı. Ve Milliyet'in manşeti, Meta'ya dava yolu. Sosyal medya devi Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukları koruyamadığı gerekçesiyle açılan davalarda dev tazminatlara mahkum olurken benzer davaların açılmasının yolu Eylül'den itibaren Türkiye'de de başlıyor. Milliyet'te logonun hemen üzerinde dikkat çeken başlıksa Mabel Matiz'e soruşturma. Şarkıcı Mabel Matiz'in Halleylim şarkısının sözleri ve müzik klibine ilişkin müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. Mabel Matiz'e Perperişan isimli şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler olduğu gerekçesiyle de dava açılmıştı. AK Parti 25. yaşını kutlayacak. TRT Haber'de öne çıkan başlık, AK Parti 25. yaşını bugün Ankara'da düzenlenecek olan bir etkinlikle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir konuşma yapacağı programa 300 bin kişilik katılım bekleniyor. 25 yılda Büyük Türkiye Devrimi, Sabah'ın manşeti. Çeyrek asırlık iktidarında ülkemizi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, hayatın her alanında köklü dönüşümler gerçekleştirdi. Vatandaşın çile çektiği Türkiye'yi büyük vizyonuyla demokratik, modern ve küresel bir güce dönüştürdü. FETÖ vari örgüte operasyon, yine Sabah'ın ilk sayfasında dikkat çeken başlıklardan biri. FETÖ gibi gizlilik yöntemleriyle hiyerarşik olarak yapılanan, Almanya'da Pensilvanya benzeri karanlık bir üs kuran Alihan Kureş gözaltına alındı. Şimdi Sözcü'nün manşeti var sırada. Her gün en az 5000 kişi işsiz kalıyor. Bu devletin resmi kaydına giren rakam, kayıt dışılar ayrı dram. İstihdamdaki derin krizi İşkur verileri ortaya koydu. Yılın ilk yarısında 891 bin kişi işsizlik maaşı için başvurdu. Yarıdan fazlası prim ve çalışma süresi yetmediği için maaş alamadı. İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Son dakika haber portalından bu başlıkta İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa etmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları doğruladı. Gürban kendisine yöneltilen "Yarın AK Parti'ye katılacak mısınız?" sorusuna "Evet, katılıyorum" yanıtını verdi. Sağanak ve fırtına uyarısı Habertürk'ten. Ayrıntı şöyle: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Toroslar ve Doğu Akdeniz'de Antalya, Bolu, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de kuvvetli Poyraz etkili olurken rüzgarın hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Türkiye'yi uyandıran adam, gönül dostu Şener.

yeni bir dolandırıcılık başlığı, bunu paylaşayım, kulağınıza küpe olsun sevgili dostlar. Banka müşterilerine tanıdıkları kişilerden para talep etme imkanı sunan ödeme iste özelliği. Siber dolandırıcıların yeni hedefi, araç veya ev alırken kapora gönderme bahanesiyle ödeme isteği atan dolandırıcılar vatandaşın bir anlık dalgınlığıyla kendilerine para transfer etmeye başladı. Ödeme iste tuzağı var. Buna dikkat edin. Allah yardımcınız olsun.

Sakarya'dan Hakan günaydın. Konya'dan Yaşar. Bodrum'dan Alpaslan. Bursa'dan Gürsü Doki'den Elif kardeşim. Elif Keleş ailece arabadayı seni dinliyoruz diyor. Yolunuz açık olsun, dikkatli olun. Bayrampaşalı Gökhan kim şampiyon olur demiş. Fener, Beşiktaş, Trabzon arasında geçer. Bence bana sordun kendin cevaplıyor. Bu ne lanet üstü, bu ne periz. Şimdi bana soruyorsun, diyor ki kim şampiyon olur. Sonra da cevap veriyorum. Oynamıyorum ben, çekiliyorum ya. Efendim, şarkıdan da anlaşılacağı üzere bir tatil zamanı daha geldi. Üzülüyorum anons etmekten ama 31 Ağustos'a kadar aranızdan bugün ayrılacağım.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Garaj Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: 1-31 Ağustos tarihleri arasında...

0: kafeleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Merhaba, hızlı bir fon çektirmem lazım ama müsait misiniz?
3: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
4: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında.
7: Capex Kimya Sanayi.

0: geçiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Gönül dostu Şener.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.

Tey tey tey müsaade. Efendim sürçülisan ettiysem affola. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Bülent izine çıkabilirsin 15 gün yayına ben bakarım dedi. Kezban var canım hayır. Hadi naş. Her zaman olduğu gibi gönlümüzde yatan mükemmel bir şarkıyla ya da türküyle diyelim vedamızı yapalım. 31 Ağustos'ta görüşmek üzere. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Ben Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ağustos Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan daha sonra jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Gündeminde yine terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Sizlerden devletinize güvenmeye devam etmenizi rica ediyorum dedi.
2: Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriç ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınanlar arasında. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kutlamalar öncesi AK Parti sözcüsü Çelik, iktidar partisinin çeyrek asırlık yürüyüşünü değerlendirdi. AK Parti bir dünya markasıdır dedi.
3: Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. Bu açıdan baktığımızda da 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde. 25 yıl içerisinde aslında AK Parti'nin kendisi kurumsal olarak dünyadaki en büyük tecrübeyi biriktiren partilerden bir tanesi oldu. Siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından bir dünya markası artık AK Parti.
1: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırdı, %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
4: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
1: 2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu. Yükseköğretimli öğrenci affı için başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Halleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
5: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
1: Beşiktaş Avrupa'yı garantiledi, siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Vlahovic resmen Beşiktaş'ta Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandı. Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü Rams Park'taki açılış maçında karşılaşacak. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına Kezban'ın günlüğüne Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. Hem de uzun süre tatile, 2 hafta şöyle gitsin gönlünce ailesiyle, çocuğuyla güzel bir kafasını dinlesin. Yoğun bir kış dönemi geçirdik. Yazın böyle güzel bir tatile ihtiyaç duyuyoruz elbette. Bir de ailede çoluk çocuk hep birlikte olma fırsatımız oluyor. Gitsin dinlensin. O tatildeyken biz burada olacağız. Boşluk yok bizde biliyorsunuz. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Hoş geldiniz.

0: Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
3: Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fiyat.com'da. Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiyat yetkili servislerinde. Detaylar Fiyat.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Günün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. İlaç gibi radyo.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Mustafa Ak, Kral FM dinleyicisiyim. Yaşım 55. Anonsu duydum. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
4: İsmim Ozan Namdar. Bornova'da yaşıyorum. Yıllardır Kral FM'i dinliyorum. Kral FM'de Afrika Ali'yi dinlerken otobüsün Bornova Hükümet Konağı'nda olduğunu öğrendim. Gelip şifremi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Yılmaz Çardak abime ve tüm Müslümcülere armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Çocukluğumun ilk zamanları böyle artık yavaş yavaş ilkokullar gibi galiba. Tabii o yaşlar etrafta bu şarkılar çalıyor falan. Büyükler dinliyorlar. Acıklı acıklı. Ayrılıklar, aşklar konuşuluyor falan. Fonda Ferdi abi, Orhan baba, Müslüm baba. Peki, unutulmayan, hayatımıza damgasını vurmuş babaların en güzel şarkılarından güzel bir babalar listeliyle günaydın dedik. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Günaydın.

0: Haftanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: 520 ne? LBRTURE 18.599 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Çay makinesi deyince vatan.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Fatih.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker ve Yaş Halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Uyarıyoruz.
6: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
5: Uyarıyoruz. ETS'nin

Orhan Baba'nın Unutulmaz şarkısı Özgür Alper'in yorumundan geldi. Kral Etkinlik Otobüsümüzün hediyesini verelim bugün. Neredeyiz acaba? İzmir'deyiz. İzmirli kralcılarımız beni dikkatli takip etsinler. Birkaç dakika sonra otobüsümüzün konumunu, bulunduğu adresi anons edeceğim. Ve bugünün şifresini vereceğim. Kral Etkinlik Otobüsü'ne gitmeden önce kral uygulamamız telefonunuzda bulunsun sevgili kralcılar. Beni dikkatli takip edin. Otobüsün konumunu söyledim.

geldiğimde ilk giden ve şifreyi doğru söyleyen kralcımız 5 ya da 10 bin liralık değerli markaların hediye çeklerinden birinin sahibi olacak.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Haydi bakalım İzmirli kralcılarımız. Kral etkinlik otobüsümüz bugün İzmir'de ve şu anda Gazi Emir'de. Gazi Emir ne var? Salih İş Gören Devlet Hastanesi'nin önünde sizleri bekliyor. Adresi tekrar hatırlatıyorum. Kral etkinlik otobüsümüz güzel hediyelerini dağıtmak üzere bugün İzmir'de, Gazi Emir'de. Gazi Emir ne var? Salih İş Gören Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Arkadaşlarımız sizi bekliyor. Bugünün şifresi boyoz. Tahmin etmişsinizdir. Günün şifresi boyoz ve Gazi Emir'de ne var? Salih İş Gören Devlet Hastanesi'nin önünde kral etkinlik otobüsümüzün içinde arkadaşlarımız sizi bekliyor. Boyoz şifresini ilk söyleyen kralcımız 5000 liralık ya da 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Az sonra kazananı anons edeceğim.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kezban'ın günlüğü.

0: Evet, adresimizi tekrarlayalım. Kral etkinlik otobüsümüz bugün İzmir'de. İzmirli kralcılarımıza hediyeler dağıtacağız gün boyunca. Şu anda Gazi Emir'de ne var? Salih İşgören Devlet Hastanesi önünde arkadaşlarımız otobüsün içinde sizi bekliyorlar. Kral uygulaması olsun telefonunuzda. Bugünkü şifremiz Boyoz. Kral etkinlik otobüsümüzün yanına ilk gidip Boyoz şifresini söyleyen kralcımız 5.000 liralık veya 10.000 liralık hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Gazi Emir'de ne var Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Biraz sonra bugünün talihlisini anons edeceğim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban'ın günlüğü.

0: devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye, Sardener tonlu aç ye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
0: Getir, İlaç gibi radyo.
10: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.

0: Evet, bugünkü tarihlerimizi de belirledik. İzmir'de olacağız gün boyunca. Gazi Emir'de otobüsümüze ilk gelen kralcımız hediyesini aldı. İyi günlerde, güzel günlerde kullansın. Bir de eşine şarkı armağan etmiş. Sıradaki şarkımız da hediye olsun. Dünya servetin bulsan,
1: çok severim. Merhabalar, ismim Bile Sancaklı. Kral FM'de Kezban'ın günlüğü dinliyordum. Otobüsün Gazimir'de olduğunu duydum. Otobüse gelerek, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral.

0: ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı keserken, kaderimdir dedim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Ve geldik programın finaline sevgili kralcılar. Reklam dönüşü Esengül Bergen ve Müslüm Baba var. Kaçırmayın. Şahane bir akış. Saat 11'e kadar En Kral Şarkılar'la beraberiz. Benden hemen sonra Ali En Kral Şarkılar'la sizinle olacak. Ben de kısmetse pazar akşam saatler 8'i gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: TRT. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
7: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
8: Kezban'ın günlüğü.
9: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: TTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş bekleniyor. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya güneşli 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Kezban'dan yayını devraldım her zaman olduğu gibi. 2 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: ki terk etmem seni. Peşindeyim ya.
1: Türkiye'nin akyüzü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
6: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkan Kaya, Aysel Baykan, Lütfü Atalay daimi dinleyicilerimiz mesajlarını iletmişler. İyi yayınlar dileklerini göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar. Bursa'dan Batuhan Uludağ, benim de bir isteğim var, çalarsan sevinirim demiş. İstek şarkısını yazmış. Tuzla Şifa Mahallesi'nden Zübeyde, Güllü'den bir şarkı çalarsan mutlu olurum, çocuklarıma gelsin. Onları çok seviyorum, her gün dinliyorum. İyi yayınlar abi diye bir not iletmiş. Hazırladım bu arada Güllü. Erdal göndermiş mesajı Ankara sitelerden. Tüm dostlara hayırlı cumalar olsun. Dadaşlar diyarı Erzurum'dan selamlar. Çöp kamyonu şoförlerine İbrahim Erkal'dan bir isteğim var demiş. İmran Altunlu göndermiş. Güllü'nün ardından hazırladım bu arada İbrahim Erkal. Onu da dinleteceğim. Güllü'yle devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Uyarıyoruz.
2: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Hayırlı cumalar, kolay gelsin. Tekstilde çalışıyoruz. Aziz, sıradaki şarkı başta abim Mekin Başduğ olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma gelsin diye bir not iletmiş. Eskişehir'den İlhan Saraçoğlu, iyi yayınlar, takibe devam, teşekkürler. Bursa'dan Turgay, benim de bir isteğim var diye istek şarkısını yazmış. Hayırlı cumalar, bir şarkıda bize, sevdiklerimize armağan eder misin demiş. Ender Ankara'dan göndermiş mesajını. Mersin'den Şadiye Batmaz, iyi yayınlar diliyorum. Sizden ricam Semih Cenk'ten, az evvel çaldım yalnız Semih Cenk ya da Bergen olabilir diyor. Bana, size ve tüm kral dinleyenlerine armağan olsun diye bir not iletilmiş. Erzurum'dan, Dadaşlar Diyarı'ndan selamlar. İmran Altunlu iletmiş mesajı. Bergen'den hazırladığım harika bir şarkı var, dinleyelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ağustos Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Gündeminde yine terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Sizlerden devletinize güvenmeye devam etmenizi rica ediyorum dedi.
2: Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Bu süreçte bir takım art niyetli çevreliğin istismar gayretleri olabilir. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
1: Dün önemli bir operasyon gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuris ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı kutlamalar öncesi AK Parti sözcüsü Çelik, iktidar partisinin çeyrek asırlık yürüyüşünü değerlendirdi. Bir partinin 25. yılına kavuşmasının çok müstesna bir şey olduğunu belirten Çelik, siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından AK Parti bir dünya markasıdır dedi.
3: Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. Bu açıdan baktığımızda da 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde. 25 yıl içerisinde aslında AK Parti'nin kendisi kurumsal olarak dünyadaki en büyük tecrübeyi biriktiren partilerden bir tanesi oldu. Siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından bir dünya markası artık AK Parti. Cumhurbaşkanımız gerçekten çok büyük bedeller ödedi ve bu mücadeleyi hakkıyla verdi. AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez partisi olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli.
1: DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'ni 6 Eylül'de yapacak. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, 20 Eylül'de yapılması planlanan Olağan Kongre'yi öne almaya karar verdiklerini bildirdi. Doğan, yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik ifadelerini kullandı. Giresun'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kontenjanlara başvuruları ise 17 ile 26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yükseköğretimde öğrenci affı için başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekiyor. 2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi güne yatay seyirle 14.137,44 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000 yüzlerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.88, euro 55.34, gram altın 6.684 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Avrupa'yı garantiledi. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hrade Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Vlahovic resmen Beşiktaş'ta Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşma sağlandı. Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü Rams Park'taki açılış maçında karşılaşacak. Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: aşk bundan sonra kurtuldum,
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469 Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı.

0: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: yetiş. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: İsmim Mustafa Ak, Kral FM dinleyicisiyim. Yaşım 55. Anonsu duydum. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
4: İsmim Ozan Namdar. Boğanova'da yaşıyorum. Yıllardır Kral FM'i dinliyorum. Kral FM'de Afrika Ali'yi dinlerken otobüsün Boğanova Hükümet Konağı'nda olduğunu öğrendim. Gelip şifremi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Yılmaz Çardak abime ve tüm Müslümcülere armağan ediyorum.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Evet, gelen mesajlarda yer alan bir Nejat Alp isteği vardı. Hazırladım. Nejat Alp'in bu güzel şarkısını da Sarı Yerli ailesine armağan edeceğim. Kıymetli dostum, sevgili Yüksel, hayırlı cumalar diye bir not iletmiş. Muğla'dayım. Çocuklarla tatile geldik. Zeynep, Bera ve Amine Lina'nın selamı var demiş. Alamcalarından da bir şarkı bekliyorlar diye notlarını da iletmişler. Gözlerinden öpüyorum her ikisinin de. Çalacağım şarkıyı sizlere Sarı Yerli ailesine armağan olarak göndereyim.

Biz devam ediyor. Bu arada kardeş radyomuza bir selam göndermek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu kardeş radyomuz Kral Pop Radyo. Sizlerin sayesinde ikinci sırada yer alıyor. Kardeş radyomuzda çalışan mesai arkadaşlarıma da buradan selamlarımı iletiyorum. Çalacağım şarkıyı da onlara armağan edeceğim. Sevgili Emre kardeşim, Emre Yılık, Çankırılı hemşerim aynı zamanda. Çok güzel bir çalışmaya imza atmış. Başta hemşerilerimiz olmak üzere onu tanıyan, seven bütün dostlarına sevgili Emre'nin bu şarkısını, Emre Yılık'ın bu şarkısını armağan olarak göndereyim.

0: ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Minan'den bir not iletmiş. Diyor ki Sunay'la beraber seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalar mısın? Size, torunlarınıza, evlatlarına güzel bir şarkı armağan edeceğim sevgili Minan'cığım. Öpüyorum ellerinden. İhsan göndermiş mesajını.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş bekleniyor. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya güneşli 39 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, birkaç gündür İstanbul'dan ayrıyım, İstanbul'dan uzaktayım. Ama İstanbul'daki dostlar sık sık mesaj gönderiyorlar. Sevgili Hakan bir mesaj göndermiş, diyor ki Mahmut Bey trafiğindeyim, şu anda kilit gitmiyor. Senden de bir şarkı rica etsem demiş, bir mesaj iletmiş. Allah yar ve yardımcınız olsun İstanbul trafiğinde, özellikle direksiyon sallayan herkese kolaylıklar diliyorum. Sevgili Hakan, sıradaki şarkıyı da sana armağan ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Herkes. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Son mesajlarımı okuyorum. Malatya'dan gelen bir mesajımız var abi. Özellikle Tahsin Yılmaz Bey'e çalarsan seviniriz diye bir not iletmişler. Dün de beraberdik Tahsin Bey'le, Tahsin Yılmaz kardeşimle. Selamlarımı iletiyorum ben de. Malatya'da onu tanıyan, İstanbul'daki tanıyan dostlarına Tahsin Yılmaz'a çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Ömer göndermiş mesajını. Abi diyor, biz de her zaman olduğu gibi seni dinliyoruz. Tüm Artvin Şafşatlara bir şarkı istiyoruz diye istek şarkılarında yazmışlar. Hazırladım bu arada istediğiniz şarkıyı. Ömer iletmiş mesajını, İzmir'den göndermiş. Kral FM'in canlı yayın aracını bir türlü yakalayamadım. İnşallah biraz daha İzmir'de kalır diye notunu iletmiş. Bu arada benden sonra Kaan'ın yayınında olacak. Haberiniz olsun, yine İzmir'de hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor Kral FM'in canlı yayın aracı. Haberiniz olsun. Sıradaki şarkıyla devam edelim.

Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz birazdan. Sevgili Kaan'la sizleri baş başa bırakacağım. Bu arada pazartesi gününden bu yana Malatya'daydım. Malatya'dan yayınımı gerçekleştirdim. Sıcak bir hava var bu arada Malatya'da. Hatırlı sayılır bir sıcak var. Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Pazar gününe kadar da buradayım. Pazartesi gününden itibaren de İstanbul'da olacağım inşallah. Gelen mesajlara, isteklere yer vermeye gayret ettim. Mesaj gönderen, radyoları başında dinleyen bütün kralcılara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Malatya'daki dostlara, özellikle sevgili meslektaşım Murat, namı diğer Morris Murat. Ona ve onun vesilesiyle burada görüştüğümüz sevgili Ubeyt hocama, değerli doktorumuza, sevgili Abdullah abiye ve Tahsin Yılmaz, özellikle ona tekrar selamlarımı ileteyim. Çalacağım bu şarkıyı da onlara armağan edeyim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Uyarıyoruz.
8: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
6: Uyarı. Afrikalı Ali.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ali abimizi uğurladık. Afrikalı Ali'ye teşekkür edelim. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin. Harbi Kız'ın yokluğunda sevgili Ali abi ve ben alemin kralında kralcılarımızla buluşmaya devam ediyoruz. 14 Ağustos günlerden cuma. Hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu bir cuma günü diliyorum kralcılarımıza. Birazdan nasıl ulaşacaklarını kralcılarımızın hatırlatacağız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Lafı fazla uzatmadan programa başlangıcımızı yaptık. Devamını aynı güzellikte getirelim istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Mobilin bankası Akbank.
5: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Türkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin. Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
11: İsmim Mustafa Ak, Kral FM dinleyicisiyim. Yaşım 55. Anonsu duydum, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
12: İsmim Ozan Namdar. Bornova'da yaşıyorum. Yıllardır Kral FM'i dinliyorum. Kral FM'de Afrika Ali'yi dinlerken otobüsün Bornova Hükümet Konağı'nda olduğunu öğrendim. Gelip şifremi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Yılmaz Çardak abime ve tüm Müslümcülere armağan ediyorum.
10: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
13: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Yine bu bölümde reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında birbirinden değerli sanatçıların rahmet ve duayla analım hem Ferdi Baba hem de Müslüm Gürses yorumlarına yer verirken unutulmayan şarkılarını kralcılarımıza ulaştırıyoruz. O şarkılardan bir tanesi daha sizlere ulaştı. Müslüm Baba Silinmeyen Hatıralar ve alt fonda dinlediğiniz gibi Haberimiz Yok Alemin Kralı'nda bu şarkı benim şarkım diyen kralcılara hediyeydi. 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası kralcılarımız. Az sonra gelen mesajları da okuyup bu şarkıları sevdiklerinize her zaman olduğu gibi ulaştıralım. Bir parantez açalım, kralcılarımızla paylaşalım. Bugün kral etkinlik otobüsümüz İzmir'de ve telefonunda kral uygulaması olan lokasyonu ve şifreyi verdikten hemen sonra kral etkinlik otobüsünün yanına gidip şifremizi sevgili Özgür'le paylaşan bir kralcımız 5 ya da 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Az sonra kral etkinlik otobüsü İzmir'de nerede sizleri bekliyor olacak, bunun da hatırlatmasını yapacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
3: Dikkat.
2: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Ve geldik Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu paylaşmaya. Kral Etkinlik Otobüsümüz biliyorsunuz ki İzmir'de. Kralcılarımızla hem lokasyonu hem de şifreyi paylaşacağım. Ve Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına ilk giden dinleyenimiz değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Kral Etkinlik Otobüsü an itibariyle Karabağlar'da. Karabağlar Belediyesi önünde kralcılarımızı bekliyor. Tekrarlayalım. Kral Etkinlik Otobüsü Karabağlar'da. Karabağlar Belediyesi önünde kralcılarımızı bekliyor. Ve şifremiz Hasan Tahsin. Şifremizi tekrarlayalım. Şifremiz Hasan Tahsin. Biliyorsunuz ki gazeteci Hasan Tahsin'in kişiliğinde İzmir'in Yunan işgaline direnişinin sembolü olan ilk kurşun anıtı da Konak Meydanı'nda. Rahmet ve dua ile analım kahramanımızı. Şifremiz Hasan Tahsin. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına ilk giden, Kral uygulamasını cep telefonuna yükleyip şifremize paylaşan kralcımız hediye çekinin sahibi olacak. Bakalım birazdan da kazanan kralcımızı paylaşacağız sizlerle.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 14 Ağustos Cuma günü gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin çeyrek asrını değerlendiren bir makale kaleme aldı. Erdoğan, demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, dış politikada etkili bir Türkiye'ye hedeflediklerini vurguladı. Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'den yeni bir açıklama geldi. NTV yayınında konuşan Gül, sürecin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın herhangi bir şekilde af olmadığını belirtti. Yeni yasal düzenlemeler için de açık kapı bıraktı.
2: Anayasanın 87. maddesine göre affı tanımlıyor. Affın olabilmesi için hükmün tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması lazım. Burada bir asla bir af söz konusu değil. 15 yıl ve altı olan suçlarda 5 yıl, 15 yıl üzeri olan suçlarda 10 yıl erteleme getiriyoruz. Bu süre içerisinde bir daha terör suçu işlerse bu erteleme iptal olacak. Yeni işlediği suç da yeniden yargılamaya konu olacak. Kayyum uygulamaları, işte terör örgütüne destek olma çerçevesinde getirilen düzenlemeler daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör silah sona erdikten sonra elbette bir takım düzenlemeler, bir takım adımlar olabilir.
1: Dünden bu yana Türkiye'nin gündeminde bir operasyon var. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon. Aralarında suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama, kamu kurumlarını dolandırmak ve vergi kaçırmak var. Şu ana dek 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş'le birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. Megakent İstanbul'da Şapkalılar suç örgütüne yönelik de bir operasyon düzenlendi. Yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 2 cinayet dosyasında yeni gelişmeler olduğunu açıkladı. 2025 yılında ölü bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 16, 2018'de öldürülen Emrah Daşdemir dosyasındaysa bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik de bir operasyon geldi. 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi. İstanbul merkezi düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltındaki 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira toplandığı tespit edilmişti. Bugün siyaset kanadında da iki yeni gelişme yaşandı. Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karakaş, kurucusu ve milletvekili olduğum İyi Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum ifadesini kullandı. Bu istifayla birlikte İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 27'ye düştü. Ömer Karakaş'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. CHP kanadındaysa Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darbedilmişti. Parti yönetimi Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Giresun'da önceki gün sele kapılan anne ile iki kızının cansız bedeni bulunmuştu. Dün akşam da selin sürüklediği bir araçtaki iki kişi kayboldu. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu. İki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Öğrencileri ilgilendiren iki manşet, liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. İki dönemde de hiçbir okula yerleştirilemeyen öğrenciler 17 Ağustos'tan itibaren il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmalı. Bunun için de son tarih 26 Ağustos. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Diğer yandan yükseköğretimde öğrenci affı için de başvurular açıldı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekiyor. Spor bülten öncesi bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arça Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta sahaya çıkacak. Süper Lig 2026-2027 sezonunda yeni kurallar da devreye girecek. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek ve artık taç atışları geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düştü. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya açık 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti. Kaan.

15 haber bülteninin hemen sonrasında sevilen bir Seni Cenk yorumu alemin kralındaydı. Bir hatırlatma, radyonuzun ikinci kanalı, kardeş radyomuz Kral Pop Radyo olsun. Kral FM'i zirveye taşıyan ve ailesinden bir birey olarak her zaman olduğu gibi gören kralcılarımız, sağ olun, var olun. Aynı hassasiyeti, aynı duyguyu kardeş radyomuz Kral Pop içinde hissettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve Serkan Kaya ile kaldığımız yerden devam edelim. Reklamların sonrasında 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılar, fantazi müziğinin en güçlü sesleri alemin kralında sizlerle olacak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira. 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir.
4: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
5: iş bankası. KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Bazen alışmak mümkün olmayabiliyor fakat hayat bu. Alışmaya çalışıyoruz. Sakarya Geyve'den Sevil Hanım sıradaki şarkıyı tekstilde çalışan arkadaşlarına, öncelikle Hatice Hanım'a armağan ediyor. Kolay gelsin emekçilerimize sevgiler. İzmir Dikili'den Zehra Hanım, kardeşi Raşit de bizi dinliyor. Selamlar gönderiyor. Kaan abicim, Ali Beyköy'den Zeki. Sıradaki şarkıyı Ali Beyköy'ün en güzel kadınına armağan ediyorum diye mesajı sonlandırdı. Fakat ismini de yazmamış. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçan, güzel günler sizin de olsun, size ve sevdiklerinize hediye olsun şarkılar. İstanbul Üsküdar'dan Begüm Hanım'sa İzmir Urla'daki aşkı Kazım Aran'a şarkıyı armağan ediyor. Hacer Hanım İzmit'ten, Hacer Atik ve sevdiklerine. Samsun Terme'den Dursun Semizoğlu şu an Fındık Bahçesi'nde bizi dinliyor. Yer vereceğimiz Ferdi Baba yorumlarını kendisine ve sevdiklerine hediye edelim. Veys Kaya Fransa'ya selamlar. Müslüm Baba şarkısını ulaştıracağız, hiç merak etmeyin. Gelen mesajlarınız içerisinde tabii ki radyonuzda duymayı istediğiniz şarkılar da sevdiklerinize bu vesileyle ulaşsın istiyorum.

0: Kral Etkinlik otobüsünün yanına gidip vermiş olduğum şifreyi söyleyen bir kralcımız hediye çekinin sahibi oldu. Sevgili Özgür'ümüz hediye çekini takdim etti. Teşekkür edelim sevgili Özgür'ümüze ve kaptana selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hayırlı güzel günlerde kullansın dinleyenimiz. Bakalım kralcımız neler söylemiş, ona bir kulak misafiri olalım. Birazdan da gelen mesajlarınızı okumaya devam edelim. Kralcılarımız yoğun bir ilgi alaka gösteriyor her zaman olduğu gibi. Onlara da teşekkür ediyorum.
1: İsmim Serdar Aylak. Yıllardır Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM otobüsünün İzmir Karabağlar Belediyesi önünde olduğunu öğrenerek gelip hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim, dostum ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.

0: formu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
8: Uyarıyoruz. Kaan,

Bu arada tarih yaklaşıyor. Biz de hatırlatmaları sıklaştırıyoruz arkadaşlarımla birlikte. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapıyorsunuz ve Kral FM'i yeniden buluyorsunuz. Daha yüksek kalitede dinlemeye devam ediyorsunuz. Kralcılarımız önemlidir. Tekrarlayalım. Kral FM'i eğer uydu anteniyle dinliyorsanız 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişecek. Yapmanız gereken otomatik tarama. Otomatik taramayı yapıyorsunuz. Kral FM'i yeniden bulup daha yüksek kalitede dinlemeye devam ediyorsunuz. Şimdiden bu hatırlatmayı tekrar tekrar yapalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralında Kaan'lasınız.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. 34 haftalık maratonun açılışında son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arça Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselen Beşiktaş'ta Dušan Vlahović heyecanı sürüyor. Siyah beyazlar 3 sezonluk sözleşme imzaladığı yıldız golcü için bu akşam imza töreni düzenleyecek. Fenerbahçe'de yeni transferi Romelu Lukaku ile bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çobani Stadyumunda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Artık programın son saati 17 itibariyle mikrofonu sevgili kaptanımıza, Kaptan Şener'e devredeceğiz kralcılarımız. Birazdan ustalara saygı kuşağında Müslüm Baba, Orhan Baba ve Ferdi Tayfur yorumlarına yer vereceğiz. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. İzmir'e selamlar, sevgiler gönderelim. İzmir'den, Çeşme'den sevgili ablacığım Aynur'a armağan olsun şarkı, sevgili Yılmaz Enişte'ne de armağan ediyorum. İzmir'de bizleri dinlemekte olan tüm dostlarına da hediye etmek istiyorum şarkıyı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 F2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X F2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Kral FM'de unutulmayanlar.

rahmet ve dua ile analım. Müslüm Gürses hasret rüzgarları alemin kralında kıraacılarımıza ulaştı. Sevgili Bekir Erkul, markette depoda ben de seni dinliyorum Kaan abi diyor. Benim için de bir şarkı çalarsan çok mutlu olurum. Kral Etkinlik otobüsünde sevgili Özgür'le tanışmak isterdim diyor. Hediye çeki bahane 28 yıllık kralcı olarak tanışma imkanı bulamadım der. İnşallah sağlık sıhhat verirse Rabbim. Önümüzdeki sene mi diyelim? Bekir'cim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Her zaman gidebilirsiniz. Arkadaşlarımızı ziyaret edebilirsiniz. Balıkesir'den Eskişehirli Hatice Hanım'a armağan olsun şarkı. Eskişehir'de olan arkadaşına hediye ediyor. Sivas'tan Fatma Tepeci'yi unutmayalım. Şu an kayısı yapımında sizi dinliyoruz diyor. Esra gelinine armağan etmiş ve şarkıyı biricik eşi Ali Bey'e hediye ediyor. Sivas'a selamlar, kolay gelsin tekrar. İzmir'den sevgili Mehmet Lalelioğlu, Kral FM dinleyenlerine selamlar gönderiyor. Çalmış olduğumuz tüm Ferdi Baba şarkılarını kendisine ve sevdiklerine hediye ediyor. Gülay Hanım hoş geldiniz diyelim, sizi de unutmayalım. Orhan Baba şarkısı Feride Hanım ve ailesine armağan olurken sevgili Barış hoş geldin, sefalar getirdin. Barış Varlar'dan tüm Orhan Baba hayranlarına hediye olacak.

Birazdan veda faslı. Bu hatırlatmayı yapalım. Artık son mesajları da şöyle bir toparlayalım istiyorum. Tüm mesajları tabii ki okuyamıyoruz. Yoğun ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum kralcılara. Bursa'dan Burcu Erat'a, kızı Rüyasına ve eşi Levent Erat'a. Nagihan Alemdar, Trabzon'a sevgiler. Nagihan Hanım hoş geldiniz. Nalan Şişman, Türkiye'ye bugün geldik diyor. Uzun yolların stresini Kral FM'i dinleyerek üzerimizden atmaya gayret gösteriyoruz. Hoş geldiniz. Biricik eşi Ufuk Bey'e armağan olsun şarkı. İzmir'den Sinem Hanım şu an mutfakta temizlik yaparken bizlere kulak misafiri oluyor. Biricik eşine, çocuklarına ve kendisine hediye ediyorum. İzmit'ten Seyfi Bey hoş geldiniz. Aşkı Asiye Hanım'a, Adana'dan Tahsin Bey'e de armağan olsun şarkılar. Babalar Resteli'ni geride bırakırken birazdan da veda faslı için sizlerle birlikte olacağım. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Karnın zil çaldığında...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
12: Dikkat.
11: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek...

Türküler özümüzdür. Tabii ki türkülerimizden vazgeçmiyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayan tüm kralcılarımıza armağan ediyoruz. Zaman su misali aktı geçti. Kaptanım inşallah iyisindir. Az sonra mikrofonu sana devrediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir yayın diliyorum. Bu arada yarın, unutmadan hemen hatırlatayım, yarın saat 12'yi gösterdiğinde Melih'in sevgi çemberinden hemen sonra Alemin Kralı'nda sizlerle buluşacağız. Sevgili kaptanımız saat 19'u gösterene dek kralcılarımızla buluşuyor. Sonrasında sevgili Melis mikrofonu devralacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Nöbetçi Erdem ve sevgili Kadiran'la Kral FM'de günü bitireceğiz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Huzurlu, sağlıklı, keyifli, güzel bir akşam diliyorum hepinize.

0: hocam saz.
1: Kral FM Haber.
2: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 14 Ağustos Cuma, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanı olduğu AK Parti'nin çeyrek asrını değerlendiren bir makale kaleme aldı. Demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, dış politikada etkili bir Türkiye hedefledik.

0: ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin gündemindeki Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyona uzanalım. Aralarında suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama, kamu kurumlarını dolandırmak ve vergi kaçırmak bulunuyor. Şu ana dek 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi, 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların, oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi. Vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltındaki 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmalarda şu ana dek 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira toplandığı tespit edildi. Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İyi Parti'den istifa etti. AK Parti'ye katılması beklenen Karakaş'ın istifasıyla İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 27'ye düştü. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darp edildi. Parti yönetimi Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Giresun'da önceki gün sele kapılan anne ile iki kızının cansız bedeni bulunmuştu. Dün akşam da selin sürüklediği bir araçtaki iki kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı. Boş kontenjan başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Yükseköğretimde öğrenci affı için başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilgili üniversitelere başvurması gerekiyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yarın da İzmir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. 34 haftalık maratonun açılışında son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arça Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselen Beşiktaş'ta Dušan Vlahović heyecanı sürüyor. Siyah beyazlar 3 sezonluk sözleşme imzaladığı yıldız golcü için bu akşam imza töreni düzenleyecek. Fenerbahçe'de yeni transferi Romelu Lukaku ile bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çoban İstadyumu'nda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo. Unuttu dediler.
9: Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış.

Sevgili Kaan'ımıza teşekkür ettik. Sağ olsun, şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle oldu. Şimdi mikrofonu teslim aldık. Valla Kaan, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Hani derler ya, insan elindekinin kıymetini kaybedince anlar. Elimizdekilerle, mevcut sağlığımızla, durumumuzla, hayatımızla çok şükür diyelim. Akışta olmaya çalışıyoruz. İnşallah sen de iyisindir. Selam olsun. Evet sevgili kralcılar, hepinize selamlar. Takvim yaprakları 14 Ağustos 2026 Cuma gününde olduğumuzu gösteriyor. Cuma gününü yavaş yavaş akşam vakitlerine kavuşturacağız. Yayından hemen önce sevgili kardeşim, sevgili dostum Nöbetçi Erdem'le bir telefon trafiğimiz oldu. Harun kardeşim, İzzet kardeşimle birlikte oturmuşlar. Bir yandan sohbetimizi yapmışlar. Biz de dahil etmişler o güzel sohbete. Yüreklerine sağlık diyorum. Buradan bir selam göndereceğim. Evet, Üsküdar'dasınız muhtemelen. Bir selam olsun diyeyim. Nöbetçi Erdem de saat 21 itibariyle mikrofonda olacak. Haberiniz olsun. Melis'ten hemen sonra sizlerle olacak. Evet sevgili kralcılar, hazır mısınız? Cuma gününü akşam vakitlerine kavuşturalım. Buyurun efendim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Caner reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz çocuklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
7: Budur.

0: biz. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Shop'a expert. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira. 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
6: getir. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: 10-17 Ağustos tarihleri arasında

0: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ismim Bile Sancaklı. Kral FM'de Kezban'ın günlüğü dinliyordum. Otobüsün Gazimir'de olduğunu duydum. Otobüse gelerek, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
3: İsmim Serdar Aylak. Yıllardır Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM otobüsünün İzmir Karabağlar Belediyesi önünde olduğunu öğrenerek gelip hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim, dostum ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
1: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.
4: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

İletişim bilgilerini paylaşma vakti geldi efendim. Bu güzel şarkıları dinlerken şöyle hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattını 0532-703-92-00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla şarkılarımızı ulaştırırken bir yandan da kralcılarımızı selamlamaya gayret göstereceğiz tabii ki. Kimler bizleri dinliyor, nerelerden takipte canlar. Selamlayalım o güzel yürekleri, vakit kaybetmeyelim. Sevgili Hüseyin dostum, teşekkür ediyorum bu arada. Hüseyin Çelik'e selam olsun diyelim. İstanbul'un Yıldızları Motosiklet Kulübü'ne selamlar diyelim. Bir fotoğraf karesi paylaşmış. Vallahi kaptan diyor, hem sunum yapıyoruz hem eğleniyoruz hem de nasıl öyle sert bakabildik demiş. Vallahi bilmiyorum ki, fotoğraf karesine öyle yansımış sevgili Hüseyin'im. Selam olsun diyelim. İşimizi ciddiyetle yaptığımız doğrudur. Yüreğine sağlık. Evet, önümüzdeki haftalarda inşallah birlikte olacağız. 20-23 Ağustos tarihlerinde Yalova'da, Çınarcık'ta olacağız. İstanbul'un Yıldızları Motosiklet Kulübü'nün düzenlemiş olduğu güzel etkinlikte, festivalde. Ben de şöyle bir nefes alacağım. Belki önümüzdeki haftalarda böyle yıllık izimde ben de orada soluklanmış olacağım. Selam olsun diyelim tüm motosiklet kullanıcılarına. Neslihan Karagöz, selamlar kaptan, hoş geldin. Bugün sana böyle güzel bir resimle merhaba demek istedim diyor. Evet, beni görünce hemen miyavladılar. Mama almıştım. Ben de hemen verdim. Belki çok acıkmışlardır. Afiyet olsun size kedicikler deyip ayrıldım diyor yanlarından. Allah'a emanetsin güzel yürektim demiş. Neslihan Hanım, ne güzel yapmışsınız. Vallahi onlar adına teşekkür ediyorum. Kediciklerin fotoğrafını göndermiş. Yüreğinize sağlık. Turgay Varol dinlemedeydi. Hoş geldin Kaptan Şener. Kolay gelsin. Selamlar olsun. Hayırlı hafta sonları dilerim demiş. Hepimize çok güzel bir hafta sonu olsun. Emine Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyordu. Selamlarımızı iletelim. O da mutlu ve huzurlu bir hafta sonu geçirmen dileklerimle. Sevdiklerin ne diyor güzel yüreklim Kaptan Şener? Kendine zaman ayırmayı unutma. Şarkılarını al bizi götür sevdiklerimize. Sevgilerimle demiş. Sevgiler, selamlar olsun Hollanda'ya. Sude Naz bizleri dinliyordu Balıkesir'den yine babacığına. Seni çok seviyorum, çok özledim, bizler iyiyiz. Kendine dikkat et notunu paylaşmıştı. Ve Nurhan Hanım da yine İzmir'den satırlarını ulaştırmış. Fazla kurcalamayın hayatı diyor. Vicdanınız temizse, yüreğinize güzelse yaşayın gitsin işte. Can Yücel satırları. Teşekkür ediyoruz efendim paylaşımlar için. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le seyriniz. Yolculuğunuz devam ediyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
8: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Kahve makinesi deyince Vatan.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
10: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
11: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
12: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
13: Tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
4: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
8: Uyarıyoruz. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
9: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

birkaç kralcımız daha selamlayalım istedim. Saat başı ana haber bültenimiz. Bülten sonrası yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 14 Ağustos Cuma günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. AK Parti bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel başkanı olduğu AK Parti'nin çeyrek asrını değerlendiren bir makale kaleme aldı. Demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, dış politikada etkili bir Türkiye hedeflediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün AK Parti kanadından yeni bir açıklama var. NTV yayınında konuşan Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, sürecin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasanın herhangi bir şekilde af olmadığını belirtti. Yeni yasal düzenlemeler için de açık kapı bıraktı.
2: Anayasanın 87. maddesine göre affı tanımlıyor. Affın olabilmesi için hükmün tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması lazım. Burada bir asla bir af söz konusu değil. 15 yıl ve altı olan suçlarda 5 yıl, 15 yıl üzeri olan suçlarda 10 yıl erteleme getiriyoruz. Bu süre içerisinde bir daha terör suçu işlerse bu erteleme iptal olacak. Yeni işlediği suç da yeniden yargılamaya konu olacak. Kayyum uygulamaları, işte terör örgütüne destek olma çerçevesinde getirilen düzenlemeler daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör silah sona erdikten sonra elbette bir takım düzenlemeler, bir takım adımlar olabilir.
1: Sürece dair dün de Beştepe de önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinin bir diğer kanadı DEM Parti ise 5. olan Büyük Kongresini 6 Eylül'de yapacak. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan 20 Eylül'de yapılması planlanan olağan kongre

0: bölümünü öne almaya karar verdiklerini belirtti. Yargıdan manşetlere uzanalım. Dünden bu yana Türkiye'nin gündeminde Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon var. Aralarında suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama, kamu kurumlarını dolandırmak ve vergi kaçırmak bulunuyor. Şu ana dek 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Alihan Kuriş'le birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de bulunuyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yıl Türkiye'ye iade edilen suçlu sayısının 245'e ulaştığını bildirdi. Öte yandan Bakan Gürlek, faili meçhul iki cinayet dosyasında da yeni gelişmeler olduğunu bildirdi. 2025 yılında ölü bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 16, 2018'de öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında da bir kişi gözaltına alındı. Manşette bir kez daha Adalet Bakanı Akın Gürlek var, bu sefer onun adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara bir operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı şu ana dek, zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi. İstanbul'a uzanalım, Şapkalılar suç örgütüne yönelik bir operasyon var. Yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Yine Megakent'te bu sefer vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltındaki 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şu ana dek 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira toplandığı tespit edildi. Haftanın son resmi iş gününde siyaset kanadında da gelişmeler var. Aydın Milletvekili Ömer Karakaş bugün İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa ile birlikte İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 27'ye düştü. Ömer Karakaş'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. CHP kanadındaysa Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darp edilmişti. Parti yönetimi Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yazgan hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Yavaş, "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım." dedi. Önceliğinin Ankara olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, "Bizim gündemimiz bellidir, o da Ankara." diye konuştu. Dün Giresun'da sele kapılan anne ile iki kızının cansız bedeni bulunmuştu. Dün akşam da selin sürüklediği bir araçtaki iki kişi kayboldu. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu. İki kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Öğrencilerimizi ilgilendiren iki manşet, LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı. Boş kontenjan başvuruları 17-26 Ağustos arasında alınacak, yerleştirme süreci de 28 Ağustos'ta tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Yükseköğretimde öğrenci affı için de başvurular alınmaya başladığı düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilgili üniversitelere başvurması gerekiyor. Spor bülten öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü yarın da İzmir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. 34 haftalık maratonun açılışında son şampiyon Galatasaray, lige ilk kez yükselen Arşa Çorum Futbol Kulübü'nü saat 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Süper Lig'de yarında 4 maç var. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor'u, Konyaspor'da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Alanyaspor Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Fenerbahçe'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. Hradec Krolova'yı 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükselen Beşiktaş'ta Dušan Vlahović heyecanı sürüyor. Siyah beyazlılar 3 sezonluk sözleşme imzaladığı yıldız golcü için bu akşam imza töreni düzenleyecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düştü. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya açık 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı Aşağı kesim 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Modern Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Haber bültenimizin hemen sonrasında bu güzel şarkıyla ikinci saati karşıladık. Hoş geldiniz ikinci saate sevgili kralcılar. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le tam böyle gün batımı vakitlerine, akşam güneşi vakitlerine doğru yaklaşıyoruz. İnşallah keyfiniz yerindedir diyelim. Sevgili kralcılar, cuma akşamınız şimdiden çok güzel geçsin. Bu arada yollardaki canlar şu anda trafikte seyir halinde bizleri dinleyen tüm kralcılar. Şarkılarımız armağan olsun. Mesaideki güzel yüreklere kolay gelsin diyelim. Akşam mesaisi başlamıştır bazıları için. Kolaylıklar diyelim, iyi çalışmalarınız olsun. Şarkılarımız mesainize eşlik etsin diyelim. Görevleri başındaki kahramanları bugün de selamlayalım. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız ve bizim için nöbette görevde olan tüm meslek grupları. İyi ki varsınız, müteşekkiriz. Vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyoruz. İstirahatteki canlara da dediğim gibi güzel bir cuma akşamı olsun. İkinci saatteyiz. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim. İlerleyen dakikalarda radyoları başında kimler var, kimler bizleri dinliyor? Mesajlarınız yayında olacak. Kral FM'de Kaptan Şener'le birlikte.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank'ta.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: İlaç gibi radyo.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
14: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
15: Kaptan Şener.
11: İlaç gibi radyo.

0: çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek istemem, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor. Ne olur susturun artık. Ne olur durdurun artık. Çalmayın artık.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor. İkinci saatimizdeyiz. Dostlarımızın o güzel mesajlarını dillendirme vakti. Hasan Ali Saygılı Kaptan'ın merhabalar demiş, çoktan beri yazamıyorum. Sakarya Karasu'dan Hasan Ali Saygılı sıradaki şarkıyı tüm Kral FM çalışanlarına ve bana gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin, Allah'a emanet ol demiş. Sizler de efendim, sizler de Allah'a emanet olun. Selamlar olsun diyelim, yüreğinize sağlık. Sakarya Karasu'ya selamlar. Yine bakıyorum şöyle, Emine Hanım Hollanda'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü ulaştırmış. Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, evvela bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimize gösterelim. Bilelim ki milli benliği bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Ne kadar güzel bir tespittir değil mi? Ya geleceği görebilmek böyle bir şey işte. Leyla Zeynep Bozkan takipteydi, selamlar diyelim, güzel videolar ulaştırmış. İstanbul Yıldızları beni de etiketlemiş tabii ki, hemen ben de kendi sayfamda paylaşayım. Yüreğinize sağlık. Sevgili Elif'im İstanbul'da aracında trafikte seyir halindeyken dinliyormuş, mesai bitti. Eve gitme yolculuklarında kulak veriyorlar. Yüreğine sağlık Elif'im. Şarkılarım hem Elif'e hem de yanında bulunan sevgili Emel'e armağan olsun diyelim. Yollardaki özellikle büyük şehirlerde trafikte bizleri dinleyen canlara da armağan edelim. Ayten ablamız Adana'dan, kaptanımız canımız huzurumuzun gönlümüzün efendisi, kalbi güzel cansın diyor. Cuma mübarek olsun. Hayatta en büyük zenginlik çok kazanmak değilmiş. Kapısını çekinmeden çalabildiğin bir dost, gel diyen bir anne, sana bir şey olmasın diyen baba varmış. Ve sonra ne kadar büyürsen büyü, özlediğin hep çocukluğun oluyormuş. Güzel yayınlar, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, sevgiler demiş. Çok da doğru, sonuna kadar katılıyorum. Dün akşam ablayla böyle gece biraz gökyüzünü izlerken sohbet etmiştik. Neden bulunduğumuz coğrafyadayız diye böyle bir kritik yaptık. Aslına bakarsanız herkes bir şekilde çocukluğuna geri dönmek istiyor. Çocukluğunda vakit geçirdiği coğrafyaya geri dönüyor. Ne bileyim, çocukluğunda yaptığı bazı alışkanlıklar varsa, işte keyif aldığı zamanlar varsa farkında olmadan onları yapıyor. Aslında hayatımızın derin derin izler bırakan dönemi çocukluk dönemi. Bilinçaltımızda o zaman yazılıyor ve bütün hayatımızı etkiliyor değil mi? Muhterem ablamız, ne adil bir duadır diyor. Herkes niyetiyle yürüdüğü yolda karşılaşsın. Niyeti neyse bulduğu da o olsun demiş. Hoş geldin yüreği güzel kardeşim demiş. Eyvallah, amin diyelim bu güzel duaya. Her daim buradayım. Keyifli yayınlar, İstanbul'dan sevgiler selamlar. Güzel hafta sonu geçirmen dileklerimle. Rabbime emanetsin demiş. Sizler de öyle efendim. Selam olsun diyelim. Şarkılarımızı armağan edelim. İkinci saatin o güzel mesajlarını dillendirdik. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: Sen elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir önde eşlik edecek zarif dışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: 10-17 Ağustos tarihleri arasında...

0: Anahtar.com'da.
1: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Türkcell'le bağlan hayata. İlaç gibi radyo.
10: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
13: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
14: Kaptan Şener.
9: İlaç gibi radyo.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem. 14 Ağustos Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla başlıyoruz. Manşette Türkiye'nin gündemindeki operasyon Kuriş Suç Örgütü var. Liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik dün bir operasyon gerçekleştirildi ve Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyanın ana odağının örgütlü mali suçlar olduğu ifade ediliyor. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticaret hacmine ilişkin usulsüzlük yapma suçlamaları yöneltildiği öğrenildi. TRT Haber'in manşetinde ise Türkiye kendi hedeflerini belirleyen bir ülkeye dönüştü yazıyor. Manşet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 25. yıl dönümüne ilişkin bir makale yayımladı. Çeyrek asır önce AK Parti'yi kurarken Türk milletiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirecek uzun soluklu bir yürüyüş başlattıklarını belirtti. Türkiye'nin o günlerde siyasi krizlerin, ekonomik belirsizliklerin ve vesayetçi anlayışın ağır baskısı altında olduğunu, kendilerinin de siyaseti yeniden milletin hizmetine sunmak, devlet ve vatandaş arasındaki güven bağını güçlendirmek ve Türkiye'yi kendi kararlarını verebilen güçlü bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı. Ankara Millet Bahçesi'nde devam eden kutlama törenine bugün 100 binden fazla kişinin katılım göstermesi bekleniyor. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Gündemde meteorolojiden gelen bir uyarı var. Bugün yurt genelinde etkili olacak olumsuz hava koşulları

0: koşulları nedeniyle Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kuvvetli rüzgarın saatte 80 kilometreye kadar ulaşması ve hava sıcaklıklarının 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın manşetinde ise Türkiye'ye bu yıl 245 suçlu iade edildi yazıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026'da ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Son olarak bugün de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Net gündemde sıradaki durağımız Habertürk'teyiz. Manşet İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan parti istifaları hakkında açıklama. Son olarak bugün Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Genel Başkan Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et bizi hem acıtmaz hem de tüketmez, bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız biz değil ifadelerini kullandı. Sondakika.com'daysa Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış manşeti var. 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeniden siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, inşallah Demirtaş da bizimle olacak diyerek 6 Eylül'deki parti kongresini işaret etti. Milliyet ise bizi başkentten bir manşetle karşılıyor. Ankara'da ulaşıma %14.3 zam geldi. 35 lira olan tam bilet 40 liraya, 17.5 lira olan öğrenci bileti de 20 liraya yükseldi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 650 lira olarak belirlendi. Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren uygulanacak. Net gündemin kapanışını bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle yapıyoruz. Kral otobüsü hafta sonu boyunca İzmir'de turuna devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düştü. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya açık 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, koskoca bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Cuma akşamında kralcılarımızla yorgun argın eve giderken karşılaştık yine aynı mevkide. Hoş geldiniz sevgili kralcılar. Türkiye'nin en kral radyosunda en güzel şarkıları çalacağız önümüzdeki iki saat boyunca. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu şarkıları devraldım. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Ve hazırsanız şöyle gün içinde kaybolan enerjiyi, hala böyle takatiniz varsa, çalıştık yorulduk, bir parça radyomuza ses vererek başlayalım bakalım. Bugün nasıl şarkılar bekliyor bizi? Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Ama dememek için Emma Sigorta.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata.
16: İlaç gibi radyo.
17: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
16: İlaç gibi radyo.

Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yine en kral şarkılarımızla çok güzel bir giriş yaptık. Saat 19'da sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den şarkıları devraldım. 2 saatimize eşlik etmek üzere. Cuma günü yorucu bir gündür. Yorgun dönersiniz. Her zamankinden çok daha ekstra yorgun dönersiniz evinize. Size eve dönüş yolculuğunuzda eşlik edeceğim güzel şarkılarımla. Geceden sabaha çalışan kralcılarımız var. Onlara da çalışırken eşlik edeceğiz. Yollardaki kaptanlarımızı her zaman olduğu gibi selamlayalım. Onlar da kilometreleri geride bırakırken işte böylesine kral şarkılarımıza eşlik edecekler bu akşamda. Tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Şöyle şarkı aralarında biraz sohbet, biraz muhabbet edelim diye, biraz hayatı paylaşalım diye, biliyorsunuz çoğunuz ama hatırlatmalarımı yapmak için açtım mikrofonumu. 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızda sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Dileyen kralcılarımız oraya da mesajlarını gönderebilirler. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Buraya da yazabilirsiniz. Diyelim ve bugünkü 2 saatlik yayınımın en kral şarkılarından bir tanesiyle sizleri baş başa bırakıp mikrofonumu kapatayım. Şimdi nasıl açılacak o radyoların sesi?

Evet, bu akşam ilk olarak Konya'ya gidiyoruz. Sevgili Ahmet dinliyor orada. Selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ederiz. Selam, sevgi, saygı bizden sevgili Ahmet. Eylül için sıradaki şarkıyı istesem acaba çalabilir misiniz demiş. En sevdiğimiz mesajlar. Sıradaki şarkıyı sevdikleriniz için istersiniz de biz çalmaz mıyız? Ahmet, bence çalarız. Çok da güzel bir şarkı denk geldi. Çok selam olsun hem Eylül'e hem de bizi Konya'da dinleyen kralcılarımıza. Çok kralcımız var Konya'da, çok. Kuşadası'na geçelim. Oradan Güzel Çamlı'dan sevgili Hakan dinliyor. Hakan Akça. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim birisine demiş. Çok sevdiğim birisine diye mesajlar bana 90'lı yılları hatırlatıyor. Hatırlarsınız sizler de sevgili kralcılar. Özel radyolar ilk açıldığında böyle tüm radyolar mesaj okuyordu o zamanlar. Biz hala o geleneği sürdüren nadir radyolardan bir tanesi, hatta tek radyoyuz diyebilirim yani mesaj okuyan. Dinleyicimiz de seviyoruz çünkü sohbeti, muhabbeti, böyle karşılıklı selamlaşmayı. O dönemlerde rumuz diye bir şey vardı, yani kimse ismini kullanmazdı. Bir de isim vermek istemeyen kralcılarımız böyle sıradaki şarkıyı sevdiği birisine armağan ederdi. O zamanı hatırlattı bana. Peki, o birisine çalalım sıradaki şarkıyı. Hakan duyuyor mudur acaba? İnşallah duyuyordur.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Karnın zil çaldığında
8: yüksek proteinli bir şey ye. Derdener tonlu aç ye.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

0: Son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar, iklim sada.

0: geçiş. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya.

0: www.kanunbilgisayar.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

Evet, asi ve mavi ile hemen reklamın ardından yolculuğumuz bambaşka bir tarzla devam ediyor. Artık havalar erken kararıyor sevgili kralcılar. Öyle Haziran gibi, Temmuz gibi değil, Ağustos'un ortası geldi mi inceden sonbahar kendini hissettirmeye başlıyor. Sabaha karşı falan da böyle serin oluyor. Gündüz vakti evet çok sıcak oluyor. Belki nefes alamıyoruz. Nem oranı çok yüksek oluyor. Akşamüstü mesela şu saatlerde. Saat 10 dedim mi rüzgar ince ince esmeye başlıyor. Hatta uzun süre böyle bahçenizde, balkonunuzda oturduğunuzda ilerleyen saatlerde üstünüze ince bir hırka alma zamanı gelmeye başladı. Hazır böyle havamız erken kararıyorken, işi gücü tamamlamışken, belki akşam sofralarından kalkıldı. Şöyle günün en lezzetli, yorgunluk alan çayını içiyorken kral şarkılarımızı tek tek çalmaya devam edelim. Var mı radyosunu yeni açan kralcılarımız? Eğer varsa hoş gelmişler, sefalar getirmişler.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir cuma akşamında buluştuk kralcılarımızla. Çok güzel şarkılar çaldık. İlk bir saat geride kaldı. Şimdi başlıyor bizim havalar, eskiler, unutulmayan şarkılar sevgili kralcılar. Özellikle yaşayan efsanemizi bekleyen kralcılarımız varsa sıradaki şarkımı size armağan ederek başlayayım. Bir de Elifciğimin selamını alayım. Elif, ne güzel bir ortam yaratmışsın kendine. Nostaljik bir radyosu var küçük, gözünüzün önüne gelsin diye söylüyorum. Önünde de bir fincan kahve. Demiş ki, sizi dinliyorum, kendimle baş başa kaldığım anı o kadar seviyorum ki, radyom da açıksa değmeyin keyfime. Ah Elif, canımızı istettin kahve. Şu şarkımı çalayım size, çalarken de gidip kendime bir kahve yapayım. Akşam yemeğinden sonra genelde çay demlenir, çay içilir ama kahvecilerde vardır senin benim gibi. Hadi aklımıza düşürdün, bir de güzel fotoğrafını çekip göndermişsin. Ben şarkımı çalmaya başlayayım size. Hemen 2 dakika kahvemi alayım, geleyim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık azalıyor. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
9: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
10: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
11: Lösev hayat verir.
12: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir. Mediamarkt Club üyesi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ismim Bine Sancaklı. Kral FM'de Kezban'ın günlüğü dinliyordum. Otobüsün Gazimir'de olduğunu duydum. Otobüse gelerek, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime gelsin.
3: İsmim Serdar Aylak. Yıllardır Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM otobüsünün İzmir Karabağlar Belediyesi önünde olduğunu öğrenerek gelip hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim, dostum ve tüm Kral FM dinleyicilerine armağan ediyorum.
1: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Uzun yollardaki kaptanlarımıza hep selamlarız biz. Özellikle bu saatte karşılaştığımız dinleyicilerimiz çok sık selamlarımızı duyarlar, onlara göndeririz. Kimisi yazar, kimisi yazamaz, müsait olamaz. Ama biz her zaman hatırlarız onları. Uzun yol arkadaşlarımız deriz hatta. Şimdi ağır vasıta kaptanları var. Bir de otobüs kaptanlarımız var. Onlar da çok dinliyorlar ya. Vallahi Gökhan kaptanım onlardan bir tanesi. Antalya'dan İstanbul'a yolcu taşıyor. Bir yandan da bizi dinliyor. Güzel bir isteği var, istek şarkısı var. İbrahim Erkal'dan bir şarkı çalabilir misiniz demiş. Kaptanım, İmparator Müslüm Baba, Ferdi Baba, Orhan Baba şeklinde bir resitelimiz var. Tam o ana denk geldi mesajın. Ama Erkal'da çalıyoruz hep. Bugün olmazsa, vaktim çok dar. Yarın mutlaka sana armağan ederim. Olur mu? Gönlünü alırız. Yolun açık olsun sağ salim. Herkesi sevdiğine kavuştur dileriz. Şu an bizi sizler gibi yollarda dinleyen bütün kaptanlarımıza, ikinci kaptanlarımıza ve muavin kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm yolculara da, bilmiyorum otobüsün içinde şu anda hani kendi mi dinliyor kulaklıktan yoksa ses yolculara da gidiyor mu? Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşun, kucaklaşın inşallah. Başlıyor babalar resitelimiz. Şöyle dünkü gibi 80'li yıllara bir gidelim bakalım. İlk gençlik yıllarımıza, çocukluk zamanlarımıza.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

ilaç gibi radyo. Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha iyi.

Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma

Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Eski dostlara armağan ederek artık bu akşam da yavaş yavaş veda edelim. Birazdan Nöbetçi Erdem burada olacak. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar. Akşamdan geceye yolculuk onunla sürecek. Şimdi yollarda olan kralcılarımız var. Çok mesajlarını aldım. Slovakya'dan bir selam gelmiş. Sevgili Arzu, eşi, çocukları Bigadiç'e gelmişler tatil için memleketlerine. Maalesef bitti. Hüzünle dönüyoruz İsveç'e şu anda. Slovakya civarındayız. Sizi dinliyoruz. Geride bıraktığımız eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, akrabalarımıza çok çok selamlar ediyoruz buradan demiş. İşin en hüzünlü tarafı bu. Değil mi Arzu? Şu an yollarda olan kralcılarımız, özellikle gurbetten vatana gelen kralcılarımız çok iyi bilirler ki hazırlıklar haftalar öncesinden başlar. Yol hazırlıkları saatler sürer. Sınır kapısına gelindiğinde böyle bir gözler dolar. Çok şahit oluyoruz biz dinleyicilerimizin bu yolculuklarına, çok arkadaş olduğumuz için. Yani o psikolojiyi tabii yaşamadan anlamak biraz zordur elbette ama şahit olup yüreğimizde hissediyoruz. Yolunuz açık olsun. Sağ salim gidin evinize, yuvanıza. Seneye inşallah sağlık sıhhat olursa görüşmek dileğiyle diyelim. Bir de Almanya'dan yola çıkıp şu anda Türkiye'ye gelen kralcılarımız var. Ayten ve sevgili Murat birlikteler. Daha demiş 1500 kilometre yolumuz var vatanımıza. Sıradaki şarkınızı talibiz, eşime ve yollarda olan gurbetçilere armağan olsun diyerek bitirmişler onlar da. Sizin de yolunuz açık olsun sağ salim. Herkes yuvasına, evine, memleketine varsın diyelim. Bu akşam da noktayı harika bir şarkıyla koyalım. Yarın saat 14'te, öğleden sonra 2'de sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde paylaşacağımız 2 saatlik muhabbete kralla, efsaneyle startımızı verelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
2: İlaç gibi radyo.

Sevgili kralcılar, Kral FM yayınları ile ilgili ufak bir hatırlatmam olacak. Gerçi devamlı sizlere hatırlatıyoruz ama belki unutanlar, es geçenler olmuştur. Uydu frekanslarında bir değişiklik söz konusu. Hem Kral'ın hem de Kral FM'in ve Kral Pop'un iki radyonun da frekansları değişecek. Otomatik bir tarama yaptıracaksınız ve Kral FM'i tekrar yeniden kaydedeceksiniz ve daha yüksek kalitede tekrar bizlere ulaşma şansınız var. Onu da hatırlatmış olalım.

Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi nameler, sazlar çalındı. Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi nameler, sazlar çalındı.

Sevgili kralcılar, bu arada sizlere de bir teşekkürümü iletmek istiyorum. Tabii burada sizlerin katkısı çok fazla. Kral FM Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, yıllardır kurulduğundan beri bu sıralama, bu zirve hiç değişmedi. Ama burada bize bir komşu geldi. Bu da kardeş radyomuz. Tabii burada sizlerin de katkısı çok büyük. Bir numaraya her zaman Kral FM'i kaydettiniz. İki numaraya da kardeş radyomuzu, Kral Pop'u kaydettiniz. Ve bu da Kral Pop'un Türkçe pop radyolarda bir numaraya çıkmasına, zirvesine çıkmasına sebebiyet verdi. O yüzden sizlere sonsuz gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz.

0: uyarıyoruz.
1: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
0: Uyarıyoruz.
2: Kral FM'de unutulmayanlar.

Zerrin Özer'in müzik yolculuğu Usta'nın artık Deli Gönül şarkısıyla başlıyor. Bir Orhan Baba şarkısı ve bu şarkı Zerrin Özer'in tabii bütün akışını değiştiriyor. Bir düzenleme yapılmış tabii, şarkı biraz daha Zerrin Özer'e uygun bir formata dönüştürülmüş ama çok da güzel. Zaten beste çok güzel, sözler çok güzel. Ama Zerrin Özer'in böyle zaman zaman damar şarkıları da var. İşte bir albüm, şimdi bu albümden size birkaç örnek sundum. İşte Sevmek Günahsa Eğer, Son Mektup gibi, Ateş Düştüğü Yeri Yakar gibi çok damar şarkılar da Zerrin Özer'de var. Zerrin Özer de zaten çok güçlü bir ses. Arabesk okusaymış da ben de, bence çok da güzel hakkını verirmiş diye düşünüyorum.

Tabii Zerrin Özer'i anmışken burada bir ustaya da selam göndermeden olmaz diye düşünüyorum sevgili kralcılar. Benim şöyle bir tabirim var Neşet Ertaş'la ilgili. Neşet Ertaş türkülerinden geçmeyen yoktur. İlla hayatının bir döneminde Tatlı Dillim'den, Zahidem'den, Dane Dane Benleri Var Yüzünden şarkılarından, türkülerinden geçmiştir. Aynı tabir Sezen Aksu için de geçerli. Sezen Aksu şarkılarından geçmeyen yoktur sevgili kralcılar. Öyle büyük usta, öyle büyük bir efsane ki hayatımızın her döneminde, gençliğimizde, orta yaşta, olgunlukta illa onun bir şarkısı bizi mutlaka yakalamıştır. Buradan büyük ustaya, kraliçeye çok çok selam olsun.

Evet dostlar, geldik babalar resteline, geldik efsaneler geçidine. Üstün baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damana devam.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Hatamız yanlışımız sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Kadirhan'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ağzınıza sağlık.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: uyarıyoruz.
1: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
0: Uyarıyoruz.
2: Kral FM'de unutulmayanlar.
3: Flash gibi radyo.

0: Evet, Ankara Altındağ'dan sevgili Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Umut'la seni dinliyoruz Kadirhan. Tüm sevdiklerimiz için de güzel bir şarkıya yer verirsen mutlu olurum demiş. İyi yayınlar Kadirhan abi diyor. İstanbul'dan selamlar. Özellikle Karabük cezaevinde şu anda seni dinleyen Hakan'a onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş sevgili kralcımız. İsim belirtmemiş, hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Şevval'den gelen bir mesaj. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Ankara Mamak'tan Yeşim şu anda mesaide olduğunu belirtmiş. Kolaylıklar dileyelim hem Yeşim hem mesaide olan tüm kralcılarımıza. Akif ve Mehmet, Erdal, Gökhan, Birtan olarak seni dinliyoruz. Yunan sınırındayız demiş. Tüm sevdiklerimiz için de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz Kadirhan diyor. Lüleburgaz'dan Mehmet Çelik'ten gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime gelsin diyor. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim, Tuncay ben. Özellikle Sivas'ta şu anda seni dinlemekte olan Erol Kara ve Samet Kara için bir şarkı istiyorum diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edeceğiz. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda 1 Kadirhan rakamla 1 yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Selamlar, iyi yayınlar. Kadirhan, ben Çorum'dan Onur. Seni dinlemekte olan eşime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kadirhan abi Çorum'dan Menduh ben. Abim Onur Demirci'ye ve yengeme sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Böyle peş peşe gelmiş sanırım, aynı mesaj mı desem, isimler aynı gibi geldi. Olsun, selam olsun sevgili kralcılarımıza. Almanya'dan Emel'den gelen bir mesajımız var. Bir doğum günü olduğunu belirtmiş. Özellikle kardeşim Eda'nın doğum günü. Kutlarsan çok sevinirim Kadirhan. Şu anda Bursa'da seni dinliyorlar. Benden uzaktalar demiş. Canım ailem, sizleri çok seviyorum diye de not düşmüş Emel. İnşallah ailesi de bu mesaja kulak veriyordur. Bu arada hem sevgili Eda'nın hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii öncelikle sağlıkla beraber. Bu arada Eda'ya ve bugün doğum günü olan kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. Silivri'den, İstanbul'dan, Nursel'den gelen bir mesajımız var. Hakan Şekerci'ye selam göndermiş. Bu arada sesli mesajlar da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor ama bazı sesli mesajlarımızı paylaşamıyoruz. Nedeni, kralcılarımız seslerini kaydederken müziğin sesini çok açık bıraktıkları için maalesef seslerini duyamıyoruz. Birçok sesli mesajda da firma isimleri olduğu için onları da paylaşamıyoruz. Ricamız olsun kralcılarımızdan, sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan, özellikle seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız, aynı zamanda yine mesajlarınızda firma isimlerini belirtmezseniz bizleri mutlu edersiniz. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den sevdiklerinizle, kralcılarımızla paylaşmaya devam ederiz program süresi içerisinde. Bir kez daha sesli mesaj gönderecek kralcılarımıza ricamız olsun. Bu arada WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Kadirhan diyor, her gece seni dinlemek iyi geliyor. Güllü'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Sivas'tan. Aslı'dan gelen bir mesaj, sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız.

Sevgili Gülten'den gelen bir mesajımız var. Eşim Salih aynı zamanda Kore'ye gelsin diyor. Kadir Han, iyi yayınlar. Bursa'dan Gökhan. Çok sevdiğim Sümeyra için bir şarkı istiyorum. Onu çok özlediğimi söylersem mutlu olurum diyor. Yine iyi geceler Kadir Han. İstanbul'dan Artvin'e gitmekte olan tır otobüsün kaptanıyım demek istemiş sanırım. Mesaj karışık gelmiş. Adım Caner Özer. Bu geceki yolculukta eşim ve kızlarım Miray ve Lara ile beraberim. Onlar için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Hem sevgili otobüs kaptanımız Caner'e hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Şeyma'dan, Sivas'tan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadir Han. Fethiye'de tatil yapmakta olan Selami Demir ve Abdullah Akgün. Şu anda Tümay kardeşimle seni dinliyoruz demiş. Bize de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Yine Kuşadası'ndan gelen bir mesajımız var. Bahçedeyiz seni dinliyoruz Kadir Han diyor. Fatma, Naciye ve Nadide. Almanya'dan selam göndermiş Okan, bizden de ona selam olsun. Yine İran'dan, Tebriz'den sizleri seviyoruz Kadir Han demiş. Güzel temennilerde bulunmuş Vahit Kohani, teşekkürlerimizi iletiyoruz. İran'a, Tebriz'e de selam olsun. Yine Konya'dan Emre, canım eşim gurbetle seni dinliyoruz diyor. İstanbul'dan, Üsküdar'dan Begüm'den gelen bir mesajımız var. İzmir Urla'daki aşkım Kazım'a sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum demiş. Asya, İzmir'den, Bornova'dan annemle seni dinliyoruz Kadir Han diyor. Selamlar göndermişler, eksik olmasınlar. Armutlu'dan Ali Ömer ve Osman'dan gelen bir mesajımız var. Yine Silivri'den Ayşe, selamlarını ileten kralcılarımızdan. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime iletiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bu arada sesli mesajları da birazdan değerlendirmeye başlayacağız. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynayatmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Omurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: İyi geceler. İstanbul'dan Ayşe Gül'den gelen bir mesaj. Her gece sizleri dinliyorum. Azer Bülbül'den bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sözümüz olsun, birazdan Azer Bülbül'den de güzel bir şarkımızı kralcılarımıza paylaşacağız. Yine İstanbul'dan Bayrampaşa'dan iyi geceler Kadirhan abi, Yasemin ben. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum eşime ve canım oğluma gelsin demiş. Sırada Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Mersin Mut'tan bizleri dinleyen kralcılarımızdan Ayşe ve Şükrü'den gelen bir mesaj. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Halil'i de eklemişler mesaja, karışık geldiği için. Henüz gördüm kralcımızın ismini. Halil'e ve tüm sevdiklerine de armağan ederim sıradaki şarkımızı. Kadirhan abi yayınlar Aksaray'dan, Ömer Albayrak seni dinliyorum diyor. Yine Melahat Yıldız'dan gelen bir mesajımız var. Onlar da şu anda Belçika'dan, Brüksel'den bize dinlediklerini belirtmişler. Selam göndermişler Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki tüm Kral FM dinleyicilerine. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Mesafeler uzak olsa da gönüller bir. Müzik hepimizi aynı yerde buluşturuyor. İyi ki varsın Kral FM demiş. Kral FM ailesine de selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. Hem onlara hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlar. Kadirhan abicim seni dinliyorum diyor. Ankara'dan Zeynep, Sincan'daki babam Fuat'a gelsin demiş sıradaki şarkı için. Yine gelen mesajlarımızdan Kastamonu'dan bir mesajımız var. Kastamonu'dan Tekirdağ'a yolculuk yapıyoruz. Yolculukta bize eşlik ediyorsunuz. Sıradaki şarkı eşim Kutay'a gelsin diyor Süheyla. Yollar açık olsun. Şöyle son bir mesajı değerlendirdikten hemen sonra sesli mesajlarımızı değerlendirmeye başlayacağız. Bursa Kestel'den selamlar Kadirhan, iyi geceler, sizleri dinliyoruz. Salim ben. Her gece olduğu gibi bu gece de ailece kulağımız sende demiş. Eksik olmasın. Selamlarımızı iletelim. Evet, dediğim gibi sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Kadirhan kardeşim merhaba, ben Almanya Osmanlı'dan Mustafa Doğan. Sıradaki şarkıyı da bana, sadece bana armağan eder misin? Sadece bana kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgilerle Almanya'dan.
0: Evet, Mustafa'ya da armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Son bir sesli mesajımızı daha paylaşalım.
2: Merhaba Kadirhan abi, yayınlar dilerim. Hollanda'dan Melih ben. Gaziantep Haçtepe'nde bulunan eniştem Ömer Gurala Göze. Buradan çok selamlarımı iletiyorum. Kendisini çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Mektubunu aldım enişte. Ben de seni çok özledim. Kadirhan abi, eniştem için bir Sibel Can parçası çalarsan çok sevinirim. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar tüm Kral FM ailesine.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Mil çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama bilmez gibiyim.

0: Hayırlı geceler Kadirhan, sizleri her zaman olduğu gibi dinliyorum, tüm sevdiklerime sevenlerime gelsin demiş. İzmir Bergama'dan sevgili Abdullah abimizden gelen bir mesajımız var. Kadirhan Bursa Kestel'den, Salim seni her gece olduğu gibi bu gece de severek dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Pamukova'ya selam gönderelim. Gülcan şu anda Sapanca'da tatilde, kral dinliyoruz. Krala selam, tatile devam demişler, iyi tatiller dileyelim. Sevgili kardeşim Halil Korkmaz, Trabzonlu Halil Korkmaz şu anda Almanya'da, Münih'te bizleri dinlemekte. Taksici kendisi, bir taraftan seyir halindeyim, diğer taraftan seni dinliyorum Kadirhan demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada Türkiye'deki, ülkemizdeki taksici kralcılarımız gibi yurt dışında taksicilik yapan kralcılarımız da gün boyu, gece boyu bizleri dinlemekteler. Selam olsun. Diğer taraftan da yabancı misafirlerini dinletmekteler bizleri. Halil de onlardan biri. Tüm Almanya Münih'teki taksici kralcılarımıza, daha doğrusu dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm taksici kralcılarımıza da hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan iyi geceler diyor. Manisa'dan gece vardiyasında çalışmaktayım demiş Ali. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar. Konya Meram'dan İsmail şu anda annemle seni dinliyoruz diyor. Selam olsun. Silivri'den Ayşe'den gelen bir mesaj. İzmir Uğurlu'ya Kazım'a selam gönderelim. O da şu anda İstanbul Üsküdar'da bulunan Begüm'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Gebze'den otobüs kaptanı Fatih seyir halinde seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Yine gelen mesajlarımızdan Sivas'tan Onur'dan gelen bir mesajımız var. Sivas'tan gelen mesajlar oldukça yoğunlukta. Samet de şu anda bizleri dinlemekte. Evet, mesajlar dediğim gibi çok fazla. Dilerseniz şöyle birkaç tane de sesli mesajlarını paylaşalım kralcılarımızın. Bakalım göndermiş oldukları sesli mesajlarda kralcılarımız neler söylemişler.
1: İyi geceler Kadirhan. Ben Manisa Turgut'tan Özel Yetek. Sıradaki parçayı eşim Nergiz için istiyorum. İyi yayınlar.
0: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili kralcımıza. Son bir mesajı daha değerlendirelim.
2: Kadirhan abi iyi geceler. Ben Konya Beyşehir'den Rüstem. Sizi severek dinliyoruz abi. İyi geceler.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Adana'dan sevgili Merve'den gelen bir mesaj. Cezaevindeki abim kahramana sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Balıkesir Sındırgı'dan selamlar. İsmail abiden gelen bir mesaj. İyi geceler Kadirhan demiş. Antalya'dan Emre Özkan. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Mehmet Ali Güner'den gelen bir mesajımız var. Pınar'ı çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum Kadirhan diyor. Kırşehir Kaman'dan selamlar Kadirhan. Neşet Ertaş'tan bir türkü rica ediyorum diyor. İsmini belirtmemiş kralcımız. Hemen böyle WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Abdurrahman'dan gelen bir mesaj. Kadirhan iyi geceler, biz iki kuzen Tekirdağ'dan Kapaklı'dan seni dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerimize armağan edersen mutlu olurum diyor. Trabzon'dan Akçaabat'tan gelen bir mesajımız var. İbrahim Aydın selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Müslüm Gürses diyor. Ali'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. İsmini belirtmemiş kralcımız. Songül Sarı Almanya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Sarı ailesi olarak seni dinliyoruz Kadirhan demişler. Sıradaki şarkıyı Ela Nur'a ve bana da armağan edersen mutlu oluruz. Tüm sevdiklerimize gelsin diyor. İstanbul Kartal'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Ayten arkadaşım Hacer'le seni dinliyoruz demiş. Yine Hatay'dan Perhan Azer Bülbül'den bir şarkı istiyor. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abicim iyi akşamlar. İzmir Karşıyaka'dan tır şoförü Kamil Tunus. Yolda olan bütün meslektaşlarıma kazasız belasız ayrı yolculuklar diliyorum. Bergen ablamızdan bir parça rica etsem bütün şoför camiasına gelsin. Sevgiler saygılar, İzmir Karşıyaka'dan Kamil Tunus.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Haftanın son gecesi ve dinlemedeyiz, yollardayız. Rızkı veren Allah'a şükürler olsun. Her gece Belçika Hollanda yolunda kral dinleyerek geceleri atlatıyoruz. Belçika'dan tüm gönül dostlarına selam göndermiş Beşir. Bizden de ona selam olsun. Hayırlı geceler Kadirhan, Bilecik Osmaneli'den Kerem. Şu anda seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Yine Bursa'dan Zafer'den gelen bir mesajımız var. Sizleri severek takip ediyorum diyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda Osman Gazi'den Şoför Engin Eren abime gelsin diyor. Tüm kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Arzu'dan gelen bir mesajımız var. Seni dinliyoruz demiş Almanya'dan. Eşim Sunay Yıldız için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Belçika'dan Kral FM'e selam olsun diye gelen bir mesaj. İsimsiz gelmiş mesajımız. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Seni gece vardiyasında her zamanki gibi zevkle dinliyorum. Seninle zaman su gibi akıp gidiyor maşallah demiş. Eksik olmasın. Coşkun abimize Almanya Hanover'e selam gönderelim. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza da aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı geceler Şanlıurfa'dan Baki Turgut. Öncelikle şu anda sizleri dinlemekte olan Siverek İkinoğlu T tipi kapalı cezaevindeki dostlarım Yusuf, Kadir ve diğer koğuş arkadaşlarına gelsin demiş. Hayırlı yayınlar Kadirhan diyor, seni dinliyorum demiş Nedim Aslan. Yine Diyarbakır'dan selam olsun. Bugün eşim için Semicek'ten bir şarkı armağan edersem mutlu olurum. Adım Hakkı Aslan diyor. Hakkı'ya ve eşine de armağan edelim sıradaki şarkımızı. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. İyi geceler Kadirhan diyor. Ben İrfan. Şu anda Almanya'dan sizleri dinliyorum. Programının triyakisi olduk demiş, eksik olmasın. Özellikle sıradaki şarkıyı eşim Durfani'ye armağan ediyorum diyor. Hem İrfan abimize hem eşine, aynı zamanda şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Biri rakamla yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan eklediğinizde Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, devam ediyoruz. Kadir Han merhaba, ben Hüseyin Kendi. Sıradaki şarkıyı Şefi Madil Kaya için armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine İrfan Biçer'den Almanya'dan seni dinliyorum diyor, eksik olmasın. Kıklar Eylül'le Burgaz'dan Aytu Gürkan, dostlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul'dan Çekmeköy'den Deniz'den gelen bir mesajımız var. Yine Nagihan bizi şu anda Trabzon'dan takip eden kralcılarımızdan. Özellikle Zeynep ve Mehmet Ali için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kıbrıs'tan Erhan. Bugün benim abimin doğum günü diyor. Yine Konya'dan, Meram'dan, Gurbet'ten gelen bir mesajımız var. Eşim Emre, kızlarım Emine, Hazal, Ecrin ve Asya Ela ile seni dinliyoruz demişler. Selamlarımızı iletelim. İstanbul'dan Feyza'dan gelen bir mesaj. Eşim Rıdvan ve benim için güzel bir şarkı istiyoruz demişler. Ankara'dan Emel, onu çok sevdiğimi söylersen ve çok özlediğimi söylersen mutlu olurum diyor. Kadirhan Almanya Köln'den, iki Ahmet seni dinliyoruz, gece vardiyasındayız demiş. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem mesaide olan tüm kralcılarımıza. Yine İstanbul Bağcılar'dan Sevcan'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler Kadirhan diyor Kerem. Ankara'dan Büşra, eşim Cihan ve tüm sevdiklerime Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Hayırlı geceler Kadirhan. Bugün doğum günü olan oğlum Burak, aynı zamanda kızım Buse'ye gelsin demiş. Celal İstanbul'dan. Yine Aydın Koçarlı'dan Bilge, ben de buradayım, size dinlemek huzur veriyor, İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Faslalı tır kaptanımız Bülent, şu anda Bulgaristan'dan Türkiye'ye doğru hareket halindeyim. Belçika'dan Beşir'e selamlarımı iletiyorum diyor. Almanya'ya dönüş yapan tüm gurbetçi kardeşlerimize hayırlı yolculuklar. Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş Tuna. Yollar açık olsun, gurbetçilerimiz de uzun yolda bizleri dinlemekteler. Uzun yol kaptanlarımız gibi, onlara da selam olsun. Kocaeli Kartepe'den Kerem Şahin, tüm sevdiklerim için demiş. Mesajlar yoğunlukta, devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kadirhan, Almanya'dan seni dinliyorum. Gece vardiyasındayım. Bugün 34. evlilik yıl dönümümüz. Eşim Emine'yi çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Levent abimizden gelen bir mesaj. Mutlulukları daim olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. İyi geceler Kadirhan, Ankara'dan Kardelen, Bergen'den bir şarkı istiyorum. Eşim Gökmen'e armağan ediyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan hayırlı geceler Kadirhan, Ramazan içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Sivas'tan Gülay'dan bir mesaj. Diyarbakır'dan Sibel, iyi geceler Kadirhan, Eskişehir cezaevinde olan çok sevdiğim aşkım Nurullah'a buradan onu çok özlediğimi söylemek istiyorum diyor. İsveç'ten bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Ablam Asiye Çiftçi, yeğenim Barış'ın doğum günü 15 Ağustos'ta. Onun için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Arzu'dan gelen bir mesaj. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Antalya'dan bir mesajımız var. Eşim Hasan'a gelsin, onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum Kadirhan diyor Öznur. Söylemiş olalım, inşallah eşi de bu mesaja kulak veriyordur. İyi ki varsınız demiş Hasan Atar. Bu gece oğlum dünyaya geldi. Rabbim tüm evlatlarımıza hayırlı ömürler nasip etsin diyor, amin diyelim. Hayırlı ve uğurlu bir evlat olsun inşallah. Eşime ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Hasan Atar'a da selam gönderelim. Kadirhan kardeşim hayırlı geceler. Almanya Bremen'den Ataşahin. Şu anda işteyim, çalışıyorum, seni dinliyorum diyor. Emre'den gelen bir mesajımız var. Coşkun Cesur selam göndermiş. Malatya'dan Manisa'da bulunan Canlar ailesine selamlar diyor Hüsnü. Kerem'den gelen bir mesajımız var. Herkese selam göndermiş. Balıkesir'den Eğitim ve Araştırma Üniversite Hastanesi'nde çalışmaktayım. Burada çalışan tüm sağlık çalışanlarına sıradaki şarkı diyor Faruk Sevengül.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

Uşak'tan Ramazan Kırmızı, sıradaki şarkı çok sevdiğim Fatma için istiyorum. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Ona onu çok sevdiğini iletirsem mutlu olurum diyor. İyi geceler Kadirhan, sana ve tüm gece çalışanlarına kolay gelsin. Biz de her zamanki gibi seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize ve memleketim Afyon'a ve tüm sevdiklerime armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Neriman ablamıza, Neriman Denk'e, New York'a, Amerika'ya selam gönderelim. Yine gurbetten gelen bir mesaj. İyi geceler, Perşembe gününden beri yoldayız. Türkiye'den İsviçre'ye doğru gidiyoruz. Şu an eşim sizi dinliyor. İtalya'dayız. Ona sürpriz yapmak istedim. Size yazdığımdan haberi yok. Onu çok seviyorum. Çok yoruldu biliyorum. Bizim şarkımız olan Bağdan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Perşembe günü 20. evlilik yıl dönümümüzdü. Buradan geriye dönük onu kutluyorum diyor. Sevgili kralcımız göndermiş bu mesajı. Ama ismini belirtmemiş. Keşke ismini de belirtmiş olsaydı, olsun. Mutlulukları daim olur inşallah. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edelim mesajlarımıza. Mine, Kadirhan iyi yayınlar. Çok sevdiğim Derih'le beraber Siirt'ten sizleri dinlemekteyiz diyor. Şahin'e selam gönderelim. Şu anda İstanbul'dan seni dinliyorum Kadirhan. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Kadirhan abi iyi geceler. Seydullah İstanbul'dan Hatay'a yola çıktık. Antalya Aliye Tipi cezaevindeki canımdan çok sevdiğim eşim Kader ve arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. İzmit'ten Halim'e. Belki bu mesajımı duyar, belki duymaz. İstanbul'da şu anda sevdiğim Murat var ama ayrıyız. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum aracılığınızla diyor. İletmiş olalım. İzmir Bergama'dan Serkan Aytaş şu anda seni dinliyorum diyor. Siirt'ten Ömer'den gelen bir mesaj. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Tüm uzun yol kaptanlarına gelsin diyor. Manisa Turgutlu'dan emekli tır kaptanı Ahmet.

0: sensiz olamıyorum.
1: Selamlar, hayırlı geceler Kadirhan kardeşim. Tüm uzun yol kaptanlarına da sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. İstanbul'dan Ömer'den gelen bir mesaj. Kıbrıs'tan selamlarını iletmiş Mira. Özellikle eşime gelsin sıradaki şarkı diyor. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Samet Doğan'dan gelen bir mesaj. Şu anda seni dinliyorum abi diyor. Enişte Ahmet Genç de seni dinliyormuş. Sivas'ta görev başında selamlarını iletmiş bizlere. Ben de evde balkonda eşim Hasibe ile seni dinliyoruz diyor. Selam olsun Samet'e ve ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Kocaeli'den Davut Solak'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Selam ve sevgilerini iletmiş. Erkan Çağrı'ya selam olsun. Seni dinliyoruz kız arkadaşım için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Evet, bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Cumartesi gecesi yayında değiliz. Cumartesi gecesi yayında olduğumu düşünüp Instagram

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim kasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.